Korkma, söylemem adını kimselere, duyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerden.

aşkından. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz yaşayamam. Geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi. Yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan.

0: hasret. Vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Damar, damar, işte o kadar.

de senin gibisini bulamadım anne. Adettir bayramda bizle el öpmek. Yokmuş, yokmuş kaderimde seninle gülmek anne. Anne.

0: gibi umutlarımı, çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Ateşle oynuyorsun, ateşle oynuyorsun.
1: Mersin FM 104.6.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında bize fazla şey derdik yani. Kutu kutu pense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var bak bak mesela. Neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: 104.6. Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga ben. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yine tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mustafa Sandal'a saygı albümü diye bir şey yaptılar. Ya şimdi Mustafa Sandal'a saygı albümünün tanıtımını falan izlediğimizde Mustafa Sandal'ın ne kadar yol aldığını, ne kadar yaş aldığını falan görüyoruz. Saygı albümü piyasaya çıktıktan sonra da ulan arkadaş hakikaten bu adam bu kadar işler yaptı mı falan diyoruz. Dinlediğimiz şarkıların yılı hafızamızda canlanıyor. Mesela bu şarkı gibi işte. Ya diyoruz hakikaten demek ki bizim zamanında böyle aya benzer şarkısına çıkan adamın çıkışını hatırlıyorsak eğer, o günden bugüne onlarca yüzlerce bestesine şarkısına şahit olduysak eğer, artık bu adama bir saygı günü yapılıyorsa, artık bu adam böyle hakikaten zirveye falan çıktıysa, demek ki bir adamın yaşı falan geçti, demek ki şöyle bir şey var lan, bizim de yaşımız geçmiş yani, bizim de falımız fallanmış. Demek ki o kadar zaman geçmiş yani. Vallahi güzel. Yani işte albüm güzel. Albümdeki şarkılar falan harbiden alıp götürüyor. Yani daha da güzelleri var mesela. Biri diğerinden daha güzel olayı var ya mesela. Mesela bu şu an yoktu listemde. Bu şarkıyı duyunca ben hemen atayım dedim yani. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Bu arada gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu arada hayırlı cumalar olsun, cumamız mübarek olsun. Bilenler biliyor, bilmeyenler için hatırlatmaktan gurur, şeref, kıvanç ve onur duyarım. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Frekansımız 104.6, ünvanımız Mersin FM. Bölgenin en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM'de. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Ve bu güzide programda eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münasır bir radyo programcısına, işini severek yapan, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan, 5-10-15-20 yıl değil 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda, frekanslarınızda, radyolarınızda, hizmetinizde olan, dinleyicilerine canım dinleyicilerim diyen

nitekim dinleyicisinin de sevgisine karşılık vererek gönlünü aldı. Dinleyicisinin gönlüne taht kuran bir radyo programcısı Tolga Yıldız. Günaydın. Günaydın. Yani programda sıradaki şarkı formatı yok ama öyle bir format olsaydı şey derdim. Evet sevgili dostlar, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim, karşınızdayım. Bu 30. yılın sonunda sıradaki şarkı benden biri, tüm dinleyen dinleyicilerime armağan olsun. Dinleyicilerim, isterseniz dağlar dağlar yerinden oynar. Dinleyiciler, hepinize hepinize alayım. Yeah. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, yaklaş.

gerçekten mük bir proje ya. Mükemmel bir proje. Beautiful bir proje. Gerçekten şahane bir proje. Yani proje ve projenin tasarlanması, projede işte söylenilen şarkılar harbiden. Ama dediğimiz gibi burada bize yaşımızı hatırlatıyor. Ulan diyoruz daha dün çıktı bu adam. Daha dün çıktı böyle Ay'a benzer. Hatta Ay'a benzerin de öncesi var ya. Bu kız beni görmeli bana kal. O şarkıyı söyleyen olmamış mı? Valla. Ondan sonra biz şey yapıyoruz yani, diyoruz lan arkadaş bizde mi ya? Acaba yarın bir gün şey olabilir mi ya? Tolga'ya saygı albümü olmaz mı? Tolga'ya saygı filmi olabilir ya. Film olsun mesela. Ama şimdi o dönemleri hatırlamak için şey lazım işte. Banu Alkanlı falan. Tabii Banu Alkanlı, bizim Nuri Alçolu falan bir filmi. Yani gençliğimin ilk yıllar. Sibel Kekilli falan. Şahin K'dan destek almak lazım. Şahin K kırmızı çizgim, olmazsa olmaz. Tolga'ya saygı belgeseli olabilir. Evet evet, artık ben de 30 yıla dayandı. Ama derseniz ki Tolga'cığım sıranı bekle. 30 yılı aşan bir tanıdığım var. Cumali Usta var. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğinin işletmecisi Cumali Kırmaz. Ona da şey yapalım. Cumali Usta'ya saygı.

saygı neyi gecesi ya. Saygı. Orada şey olsun mesela, işte ilk günlerde yaptığı yemekler falan böyle. İlk günlerde ilk öğrendiği yemek falan böyle yaptı. 31 yıl. Ömür ya, ömür. Yani şu anda aramızda 31 yaşında olan vatandaşlar varsa düşünsenize. Siz daha yeni doğmuşsunuz. Cumali Usta mesleğe başladı.

şu anda 20-25 yaş grubundaki arkadaşlar var. Vay be. Ulan adam 11 yaşında, 11 mesleğin 11. yılında. Bak adam 31 yaşında değil, 31 yıldır meslekte. Yani mesleğe 12 yaşında başlamış olsa. Yok, mesleğe ne zaman başladığını ve şu an kaç yaşında olduğunu biliyorum da. Biraz böyle bir mütevazilik yapmak istiyorum. Mesleğe 12 yaşında başlamış olsa 31, 12, 43 daha ya adam. Şimdi Cumali Usta derin bir ağ çekiyor. Ah ah, nerede ya? Keşke hakikaten ya 31 artı 12 olsa. Yani yok öyle, öyle değil işte o biraz da. Yani düşünsene şu an 20 yaşındasın ve radyo programcısı diyor ki 31 yıllık tecrübesiyle. Mesleğinin 11. yılında adam Cumali Usta. Bak çalışmış çalışmış artık usta olmuş. Sen daha yeni doğmuşsun. Yani bundan 20 sene önce 2006 yılında adam mesleğinin 11. yılında ve dünyaya bir küçük bebek geliyor öyle. Adam mesleğinin 11. yılında. Ya yıllar geçmiş. Yıllar geçmiş. Evet evet. Cumali Usta'mız programımıza sponsor olmasının yanı sıra programımıza mesajlar da gönderen bir dinleyicimiz. Hayırlı cumalar kardeşim yazmış göndermiş. Biz de Cumali Usta'ya da hayırlı cumalar diyoruz. Ailesine, ekibine, müşterilerine, dostlarına da hayırlı cumalar diyoruz. E şimdi Tangancığım biz Cumali Usta'nın ailesi değiliz yani. Biz hayırlı cumaları yok. Biz Cumali Usta'nın ekibinde değiliz. Müşterisi de değiliz. Biz hayırlı cumaları yok. O zaman tüm Tolga dünyası dinleyicilerine. Tangancığım biz Tolga dünyasının da dinleyicilerine değilsek yok mu yani bizde? Tamam ya tüm Mersin FM dinleyicilerine. Ya ne biliyorsun ben belki Mersin FM dinleyicisi değilim. Ne biliyorsun belki tesadüf ettim bizde yok mu yani o zaman aynı. Ya tamam tüm Mersin halkını o zaman. Tamam da belki biz Adana'dayız. Yani Adana'da dinleyenlere yok. Ya tamam tüm bölgeye, tüm insanlığa. Tamam da Tolga'cığım insan değil olamaz mı ya? Tamam ya tamam. Peki peki peki. Peki sesimizi duyanların alayına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa. İstedim ben istemedim değil. Tüm canlılara ona şuna buna alayına hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, dualarımız kabul makbul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Aslında şey olmasın mı ya? Kabe'de hacıları...

Lala. Canlarım benim, burası Mersin FM Radyosu ve biliyorum ki her gün onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insan gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Belki bu yüz binlerce insan her sabah 5'te kalkıp da Tolga Dünyası'nın tekrarlarını dinleyerek 7'ye kadar, 7'den sonra da 9'a kadar günde 4 saat dinlemiyor ama illaki denk düşüyor. Birkaç dakikasına, 3-5 dakikasına, bir kısmına, bazısına falan denk düşüyor. İllaki bunu oluyor ya, biliyorum. Ve bunların aralarından bazıları programa mesajla müdahil oluyor. Günaydın yazan var, hayırlı sabahlar yazan var, hayırlı cumalar yazan var. Bakalım kimler neler yazmış. Selamünaleyküm, günaydın Tolga Dünyası. Tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar olsun demiş sevgili Barış. Merhaba abi, ben İsmail. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar abim benim diyor. İsmail. Ümit Radyo başında vay vay vay Tolga abim ya diyor. Ya belki de vay vay vay demiyor. Belki de şey diyordur. Vay vay vay diyordur. Ümit. Vay vay vay. Oğlum vay vay falan derken ne oldu sanki kötü bir şey olmuş gibi. Vay vay vay vay. Ne oldu lan, bilmediğim bir şey mi var? Hastanedeki sonuçlara mı ulaştın, ne oldu lan? Az bir ömrüm mü kalmış? 6 gün mü? 6 ne ne diyor? Vay vay vay. Ümit, benim hakkımda benim bilmediğim bir şey mi öğrendin kardeş? Nedir yani durum? Ümit. Vay vay vay. Vay be Ümit vay. Peki günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şenliğiniz hayırlı olsun. Merhabalar efendim, ben Hakan. Ben de bir günaydın mesajı göndermek istedim diyor Hakan. Size de merhabalar efendim. Böyle kalender dinleyici gelince böyle bana bir tuhaflık geliyor abi. Yani bu kalender dinleyicilerin mesajı, bak şimdi Ümit'inkini falan olurken sorun değil de. Kalender mesajlar böyle gelince benim merhabalar falan deyince, yani biraz şey oluyorum böyle, bir tedirgin ol, bir utanıyorum. Yani böyle kalender dinleyiciler varken ben nasıl çıplak bir şekilde program yapabilirim? Adam merhabalar efendim diyor fakat benim üzerimde bornoz var. Daha da ötesi, bornozun altında da hiç anadan. Yani şey, dinleyicilerin geneli Ümit gibi olsa falan problem değil. Biraz gırgır şamat olsa sorun değil de. Şu merhabalar efendim falan, hani saygılar sunuyorum falan gibi mesajlar gelince, ulan diyorum ne kalender insanlar, ne saygıdeğer insanlar diyorum. Sonra birden kendimle yüzleşiyorum abi. Bakıyorum ulan çıplak su programı. Dalgancım yeme bizi ya. Yeme. İnsanların içerisinde bornozla ne işin var? Bornozun altında bir şey yokmuş ha. Olur mu öyle şey? Tamam da bunu belki bilenler biliyor. Bak Cumali Usta bilir, Ümit bilir. Bizim dostlarımız bir Volkan bilir, Ali bilir, Suat bilir de. Herkes bilmeyebilir yani. Şu anda sizin belki arabanızdan, belki evinizden, belki iş yerinizden dinlediğiniz bu programı ben Ankara'dan yapıyorum. Ankara'dan yapınca tabii ki de ne lazım bize? Bir stüdyo lazım, bir ofis lazım. Ankara trafiğini biliyorsunuz. Trafikte her sabah kalkıp da 10 kilometre ötedeki stüdyoya gitmeyelim diye ne olabilir? Stüdyoyu eve getirebiliriz. Aslında yani Ankara'nın güzel bir lokasyonunda bir stüdyom olsaydı, evi orası yapsaydım, orada yatıp kalkıyor olsaydım güzel olurdu da. İşte, sanırım eşim buna sıcak bakmazdı gibi. Yani burada bir stüdyom olsaydı, stüdyoda programı yapıp aynı zamanda orada yaşasaydım benim çok işime gelir. Yani inanılmaz mutlu olurdum. Ama işte bir tek ben mutlu olurdum. Yani. O yüzden her taraf mutlu olsun diye ne yaptık? Bir stüdyo lazım ya, bu stüdyoyu evin içerisinde yaptık. Buna da home stüdyo dedik. Evet evet, bilenler biliyor. Yani 5 yılı aşkın süredir. Güzel ülkem, canım Türkiye'min başkenti,

Başkent Ankara'da 3 katlı Tribilex villamın çatı katındaki adı. Şimdi diyorum biz. Very nice. Yeah. Anladınız mı? Yani o bornoz rahatlığı oradan geliyor. E bir de yazın sıcağı, yani uyumadan önce tabii ki de duş alıyorsun, banyo yapıyorsun ama gece şöyle böyle bir terliyorsun. E sabah illa ki şimdi bir kalktığında bir duştur, abdesttir, böyle bir banyo, niyet etme, niyet ettim Allah'ım. Bunlar yani yalan şeyler yani. E öyle olunca diyorsun ki bir rahatlık olsun falan, böyle bir programa çıkayım şu şekilde falan diyorsun böyle. Sonrasında bir mesaj geliyor. Efendim buradan saygılar, saygılarımı, sevgilerimi lan. Bana mı diyorum yani, şu bornozlu adama mı, cır çıplak adama nasıl saygılar?

Ve bakalım şurada Ramazan varmış ya. Ramazan. Günaydınlar Tolga Dünyası ve Mersinliler diyor. Ey maşallah maşallah. Ramazan'a bakar mısın? Günaydınlar. Günaydınlar Tolga Dünyası. Günaydınlar Tolga Dünyası. Ve günaydınlar Mersinliler. Abi sen Ankara'dan yayın yapıyorsun. Biz Hollanda'dan dinliyoruz diyor Ramazan. Ramazan Hollanda'dan Mersin'e, Mersinlilere sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan Ankara'ya, Ankaralılara sesleniyor. Ramazan Hollanda'dan bak biz de varız ha diyor. Biz diyor, şimdi diyor Mersin'de bizi dinleyenler de Mersinli diyor. Programı Ankara'dan yapan Tolga da Mersinli diyor. Programı Hollanda'dan dinleyen Ramazan da Mersinli diyor. Nasıl abi böyle bir şey diyor. Ramazan'cığım biz Mersin'i Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde temsil eden insanlar. Bak Gülnarlılara. Her yerdeler abi. Bak Çin'e git şu anda. Çin'de biriyle tanış, memleket nerede? Gülnar der. Mersin demez. Gülnarlılar da bununla gurur duyarlar. Gülnarlılar her yerde. Dünyada bir Gülnarlı'nın olmadığı herhangi bir ülke yok. Her ülkede varlar abi Gülnarlılar. Şimdi Gülnarlılar biz Gülnarlıyız dediği için biz Mersinliler de o boşluğu doldurmak anlamında işte ben Ankara'da, sen Hollanda'da. Böyle olması lazım. Ramazan. Hollandalı Ramazan. Ramazan. Ya geçen senin aynı zamanda denk geldik. Sen de Mersin'de.

0: de geçti Slayer Aime ben de. Ama denk düşemedik. Bu sefer denk düşelim kardeşim. Sanırım yazmıştı bir ara bir şey görüşelim mi falan diye de. Denk düşemedik herhalde ya. Ya Ramazancığım görüşelim mi falan diye. Dalga abi duydum Mersin'deymişsin. Ben de Mersin'deyim. Gelirken sana Hollanda'dan güzel şeyler getirdim abi. İnek getirdim şuna güzel bir inek getirdim. Hollanda ineği meşhur diye biliyorum ya. Abi sana Hollanda'dan halis molis bir Hollanda... Nereye bırakayım abi? Tabii çikolatası falan da meşhur. Hollanda çikolatası. Meşhur Hollanda çikolatası. Sevgili Ramazan'a ve gurbetçi dostlarımıza günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Rabbim yardımcılar olsun inşallah. Ve bugünün yağmur yemekçilik menüsü. Yağmur yemekçilikte bugün sebzeli tavuk dolma var. Evet evet. Yağmur yemekçilikte bugün nohut yahni var. Yağmur yemekçilikte bu cuma lahmacun var. Yağmur yemekçilikte püreli rosto köfte var. Yağmur yemekçilikte tavuklu türlü var. Yağmur yemekçilikte her gün olduğu gibi bugün de pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, spagetti, makarna var. Bu saymış olduklarımın içerisinden güzel bir menü yapabilirsiniz ve bu yapmış olduğunuz menü piyasanın çok çok altında. Evet evet. Yani bir yemekten %100 kar edecek o yemek isteseydi %100 kar etmek için muhtemelen 400 liraya falan verirdi değil mi? 4 çeşit, 3 çeşit yemeği. %100 kar etmek isteseydi diyebilirdi. Hatta daha çok kar edin falan deseydi 300 liraya falan satardı. Olması da gerek yok. Yani yemek başı yani benim tahminim ortalama %10 büyük bir kar marjıyla. Belki %5. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Ya. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte lezzetli, doyurucu ve ekonomik yemekler 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edebilir, bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. İş yerlerinde tabii tot usulü servis de var. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et, mesaj yaz, direkt mesaj yaz, sipariş ver, bilgi al. Biz de geliyoruz, ayrılmayın. Buralardayız, hemen gelin.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: bugün cuma, cuma. Yazdık mı hayırlı cumalar mesajlarını? Cumamız mübarek olsun mesajlarını gönderdik mi? WhatsApp'tan, Instagram'dan, her taraftan böyle darladık mı? Cumamız mübarek, günümüz güzel. Tabii radyoyu açın mesela, bir de radyodaki de şey desin mesela. Kabe'de hacıları huder. Cuma ya, cumanın bir uhreviyatı var ya, o yüzden yani. Al eline kalemi, yaz Allah'ın adını. Mesela, güzel olmaz mı? Olur, bence de olur ya. Tabii neden olmaz? Olabilir. Bak bunları bana sesli mesajla gönderebilirsiniz. Yani sesli mesajla böyle uhrevi şeyler gönderebilirsiniz. Sesli mesaj, aç mesela WhatsApp sesli mesajı. Aç bu sabah sabah sesli mesajı. Ya ben de hacıları kaydet gönder. Al eline kalemi. Kaydet gönder ya. Tabii canım, karşılıklı. Sadece hayırlı cumalar yetmiyor yani. Ha?
1: Aşkın yar deli.
0: Mehmet Kaya radyo başında. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Bak bu bize özel, Mehmet Kaya'nın bize özel göndermiş olduğu mesajı. Günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese. Günaydınlar Mehmet Kaya. Hayırlı cumalar Mehmet Kaya. Bereketli cumalar Mehmet Kaya. Artık Mehmet Kaya'yı biliyorsunuz, direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Güvenli sürüş eğitmeni. Direksiyon hocası, direksiyon öğretmeni. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Öğretmen ya adamlar. Bu şarkıyı ona yazmışlar yani. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık. Öğret direksiyonu, freni gazı, debriyajı. Mehmet Kaya. Bu arada İstanbul'dan, Ankara'dan, Aksaray'dan, İstanbul, Ankara arası, İstanbul, Mersin arası herhangi bir yere bir şey göndermeyi planlıyorsanız veya İstanbul, Ankara, Ankara, Mersin arası bir şeyler gelecekse oradan Mehmet Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Aldığımız duyumlara, istihbaratlara göre Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya yollara koyulacak. Mehmet Kaya seyyah gibi dolaşacak, çeli gibi dolaşacak, çelebi gibi. Evet evet, aldığımız rivayetlere göre çok yakında Mersin'den çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, sonra bir şekilde varacak İstanbul'a. Sonrasında tabii ki de İstanbul'dan çıkacak yola, Ankara'da verecek mola, tekrar dönecek Mersin'e. Hani kurye gibi kullanabilirsiniz bir şey gönderecekseniz falan. Ne bileyim, böyle bir yasaklı madde vardır, taşıtmak istiyorsunuz falan. Olabilir, olabilir. Ne bileyim, böyle bir suç unsuru, suç aleti vardır. Bunu İstanbul'a götür kardeş, yapar. Ya da oradan bir şey
1: istedin.
0: Mehmetciğim, duyduğum kadarıyla İstanbul'a gidiyormuşsun. Bana Tahtakale'den şey alabilir misin ya, şu şeylerden var ya. Mehmet Kaya sefere çıkıyor. Önümüzdeki günlerde. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Ramazan diyor ki, Temmuz 25'te oradayım kısmet olursa diyor. Bak 25 Temmuz'da Hollanda'dan Ramazan'la Mersin'e geliyor. Ona da sipariş verebilirsiniz. Ramazancığım, Hollanda'nın neyi meşhur tam olarak? Ne bileyim, şöyle bir sarmalı, içmeli, böyle marihuana falan.
1: Yıldız gibi, yıldız gibi.
0: Ondan bizi ayarlayabilir misin ya? Çok değil lan, şöyle bir 5-6 ton olsa yeter. Ne olur? Vallahi. Ne olacak yani, 5-6 ton. Ya tamam, şaka yapıyorum, abarttım, o kadar değil. 3 ton olsa yeter, 3 ton. Şu sarmalık var ya böyle içi. Yok yani oranın...

meşhurmuş diyorduk. Bana da bir arkadaş söyledi. Yoksa benim ne işim olur? Hollanda'dan isteği olan varsa söylesinler Ramazan'a. Yaralarım. Ramazancığım. Bak bizim köylü Kamil dayı diyor ki bize Hollanda'dan diyor inek getirsin diyor 5 çift. Biz onları burada diyor şey yapalım diyor çoğaltalım diyor şey yapalım diyor. Hollanda neyini Mersinleştirelim diyor. Mersin'e olsun. Çok değil yav Ramazan 5 çift inek getireceksin ne var? Niye dudağını büzüyorsun ya 5 çift inek altı. Tabi canım ya. Adam damızlık kullanacak la damızlık kullanacak. Güzel, 25 Temmuz'da Hollanda'dan Mersin'e geliyor. Var mı bir isteğin diyor. Ağanın eli tutulmaz ya. Sen bize Hollanda'dan şey getirsene ya. Biraz kara parçası getir oradan. Bir şehrin bir tanesi de bize. O şehri fethetmesine oraya bizim kendi adımızı koyalım. Hollanda'ya selamlar. Tolga Dünyası uluslararası bir radyo programı. Ayık olun ha. Abdülkerim radyo başında dün tam gider ayak mesaj göndermişti bugün vakitlice. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar severek dinliyoruz diyor Abdülkerim Çolak. Dinlersiniz tabii ya böyle bir radyo programı nereden bulacaksınız? Tabii ki de severek dinlersiniz ya Abdülkerim. Tabii ki de ya. Abdülkerim. Tabii ki de dinlersiniz ya. Tabii severek dinlersiniz abi böyle programı nerede bulacaksınız? Yıldız gibi. Abdülkerim. Abdülkerimcim sana da hayırlı sabahlar. Abdülkerimcim sana da hayırlı cumalar. Abdülkerimcim var mı İstanbul'dan Ankara'dan götürecek bir şeyin gönderecek bir şeyin? Mehmet Kaya'ya söyleyelim yardımcı olsun sana ne göndereceksin İstanbul'a? Limon mu göndereceksin? Kaç? 2 ton tamam götürür. Devam edelim. Ne İstanbul'dan var mı bir siparişin? Mehmet gidiyor gelirken eli boş gelmesin İstanbul'dan bir şey götürsün sana. Abdülkerim. RS servisten bütün meslektaşlarıma hayırlı cumalar olsun diyor. Hep... RS servis Abdülkerim Çolak tüm servis şoförlerine hayırlı cumalar. Sen sar, senin de ben... RS servis Abdülkerim Çolak. Yıldız gibi, yıldız gibi, yıldız... Evet ya servis şoförleri candır. Baş tacıdır. Servis şoförleri. RS servis. Abdülkerim diyor ki yok diyor ben bir şey göndermeyeceğim. Beni götürsün abi diyor İstanbul'a. Mehmetciğim duydun. Duydun giderken Abdülkerim'i götürebilirsin. Abdülkerim'le buluşun abi götür onu. Artık İstanbul'a mı götürürsün? Başka nasıl götürmek istiyorsan. Abdülkerim gönüllü. Diyor ki beni diyor götürsün diyor. Bak Mehmet götür bence. Ya bir değişiklik olsun bu sefer de Abdülkerim'i götür. Değişik bir şey denemiş olursun. Değişik bir tecrübe olur senin için. Abdülkerim'i götür Mehmet götür. Götür. Tabii canım. Götür ya. Tamam anlıyorum sen karşıcısından hoşlanıyorsun da. Değişiklik olsun bu sefer de. Bir de aynı cemcin. Denemekte zararda ne olacak yani? Abdülkerim. Hayatından memnun değil misin yoksa lan?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Şimdi bir check edelim bilgileri. Yağmur Catering yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, bu okey miyiz, cepte mi?
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Okey. Peki hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik Yağmur yemekçilik dedik mi? Bunları söyledik mi?
0: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
1: Burada da mutabız öyle mi? Bu da cepte yani diyorsun ha? Okey. O zaman şeyi de biliyor muyuz? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanında da yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz ya?
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
1: Orada da mutabız. İş yerlerine tabildot usulü yemek servislerinde de yine Yağmur Catering yemekçilik diyebiliyor muyuz? İstemez. Peki, peki, şeyi de söyleyebilir miyiz ya? 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyebiliyor muyuz? Ana yemeği pilavı salatasıyla.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Bunda da mı mutabız? Bunda bu da mı okey? Peki... Cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramımız var diyebiliyor muyuz? Tatlı ikramdır diyebiliyor muyuz? Yani cuma günleri 3 çeşit yemeğe sadece 200 lira ödüyorsunuz. Çeşit yemeğe 200 lira ödüyorsunuz. Onlar da size sütlaç ısmarlıyor. Bugün sütlaç, haftaya pudingki olabilir. Başka bir gün irmik helvası olabilir. Yani diyor ki her cuma diyor yemeklerin yanında diyor tatlı ısmarlıyoruz diyor. Ya muhtemelen onlar sizi çok sevdikleri için şey de olabilir yani. Sadece yemeklerin yanında değil de ya bizi de ısmarla dersen yok demezler gibi geliyor yani. Şimdi gitseniz mesela. Mesela şimdi gitseniz Yağmur yemekçiliğe ya la kardeş bize de bir yemek tatlı ısmarlasan yala deseniz. Bence olur mu olur? Bence olur yani, neden olmasın? Evet evet. Ya şey yapabilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Tatlı ısmarlıyormuşsunuz yazabilirsiniz. Yaz ne var ya? Ya hatta elini koka kalıştırma. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip et. Sor orada nedir abi? Biz evlere sipariş var mı? Kaç kişiliğe kadar sipariş getiriyorsunuz? Tabildot usulü kaç kişilik falan? Bunların hepsini yazın abi oraya. Ya şey de yazabilirsiniz ya. Cumali abicim, aziz mübarek, cuma günü yüzü su hürmetine. Abi ben açım, çok açım ama benim param yok falan yazın ya. Ya ayıp ediyorsun, gel kardeşler ya. Abi vallahi biz garibanız ya. Abi diyorum ki benim diyorum düğün var, bir yemek şey yapabilir misin düğüne? Abi bize biraz yardımcı ol ya. 1000 kişilik yemek ısmarlasan ya. 1000 kişilik yemek. O kadar da değil ya. Canlarım benim. Yağmur Catering yemekçilik tırmız sanayi sitesi sosyal tesisleri PTT yanında. Ama şey de yapabilirsiniz.

0: iş yerlerine servis imkanı var ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçili takip edin. Direkt mesaj yazın, bilgi alın. Unutmayın, 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri de her cuma tatlı hediye. Bugün sütlaç ama programın tekrarını dinleyeceğiniz gün irmik helvası olabilir, puding olabilir. Yağmur Yemekçilik'ten yemek yiyenlere afiyet olsun. Asalet kokuyor. Cumali Usta'ya hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Masaya yatır, ekmek banye. Müşterilerine afiyetler olsun. Tek tek içme, o mis gibi. Asalet kokuyor, bu adam çok tatlı, herkes bakıyor. Sevgili dostum Fırat radyo başındaymış. Fırat Bakar sabah sabah dediği gibi rüyasında mı gördün? Oğlum abdest aldın mı lan abdestsiz cuma günü? Tanıyorsunuz değil mi Fırat'ı? Damarsa damar işte o kadar Fırat. Dibine kadar, içine sapına kadar. Neydi slogan? Damardan kalbe Fırat. Yok o damardan değil aslında, başka bir şey. Neydi o, kulaktan mı da kalbe, ağızdan bir yerden. Anlatacağım birazdan anlatacağım. Fırat'ı araya sıkıştırmayalım. Reklamlar dinleyeyim, sonra geniş geniş anlatayım. Uzun uzun anlatayım ben size. Detaylı
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: bir zamanlar Yurtseven Kardeşler grubuyla çıktılar piyasaya. O zamanlar güzel şarkılar yaptılar. Sonra solo takılmaya başladı. Bas gaza aşkım, bas gaza gibi şarkıları, bom bom bom, çiki bom bom gibi şeyler yaptı. En son böyle bir şeyle çıkmış karşımıza. Gerek var mıymış bilmiyorum. Çok da şey değilmiş aslında ama. Neyse ki programda şarkıları ele alan, şarkılarla ilgili yorum yapan, sanatçılara not veren, hatta ve hatta efendim bilmem kimin şu günkü albümünden çıkan şöyle bir şarkı dinledik, dinleyeceğiz falan gibi değilim ama böyle bir karşıma çıkınca da söylemeden edemiyorum ya. Dikkatimi çekiyor. Hani böyle bir yorum yapasım geliyor nedense. Demek ki böyle bir aura var yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM 104.6.
0: Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Günün son molasını verdik. Haftanın son programının son düzlüğündeyiz artık. Son düzlükten sonra inşallah haftayı bitiriyoruz. Önümüzde koca bir hafta sonu var. Kim bilir, belki koca bir hafta sonu değildir de hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta belki banttan yayınlar dinleyeceksinizdir. Belki koca bir tatil vardır. Belki koca bir yaz vardır önümüzde. Tabii canım. Belki 2 günlük hafta sonu tatilinin sonrasında pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmeyeceğizdir de. Hani belki siz programı banttan dinleyeceksinizdir de. Belki ben pazartesi itibariyle kızgın kumlardan serin sura atlayacağımdır. Belki de havuz başında limonata yudumlayacağımdır. Belki de Şenzon'da güneşleneceğimdir. Şu anda Ankara'dayım, doğrudur. Ama belki de siz programın tekrarını dinlerken ben Akdeniz'in incisi, güneyin birinci, güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesinde o güneşin doğuşunun denize yansımasıyla, o sabahın erken saatinde özellikle Rus komşularımla beraber denize girip denizde sabahın böyle enerjisini hep beraber yaşayacağımdır. Ne bileyim yani. Her şey olabilir ya. Allah sağlık sıhhat ver. En son Fırat demiştik. Fırat'ı bilenler biliyor. Fırat'la damardan kalbe. Fırat'la damara damar işte o kadar. Fırat'ı bilenler bilir ya. Yani Mersin FM olalı birçok programcıyla tanışmıştır ama damga vuran birkaç isimden bir tanesidir Tolga. Tolga var, başka kimse yok. Fırat. Kim Fırat kim ya? kimsin lan? Sen kimsin lan? Fırat bakar ya namıyla beraber. Bakan Fırat. Fırat'ı biliyorsunuz efendim. Fırat da benim gibi mesleğe çok küçük yaşlarda, çok eski yıllarda başlamış. Fırat da Mersin'de yıllar öncesinde tanışmış. Yılların sonunda sorun mesela. Deyin ki Tolga'cığım, siz de ömrünüzün yarısından fazlasını verdiniz. Sen ne oldun deyin. Hiç bak evde program sunmaya da 3 kuruş. 3 kuruşa iş. Fırat ne oldu deyin. Fırat da radyo patronu oldu. Hani bu teamül böyledir ya mesela. Bir çocuk verirsin kasaba mesela. Kasapta çıraklık yapar. Mesela çalıştığı kasabın adı ne olsun mesela? Kasap Rıfkı. Yarın bir gün kasap çırağı kendini geliştirir. Öz Kasap Rıfkı diye böyle isim yapar. Tabii öyle. Bu iş böyledir yani. Tabii. Mesela tantuncuda çalışır bir tanesi mesela. Mersin tantunu şey olunca da Öz Mersin tantunu olarak bir yer açar. Fırat da Öz Mersin FM açtı. Öz Akif. Yok. Yok, şimdi Tolga'nın program yaptığı radyoda ekmek yiyemeyiz diye Mersin'in ilçesine gitti. Silifke FM aldı. Silifke FM'de emek vermeye devam ediyor. Ekmeğini oradan çıkartıyor. Sadece Silifke FM yetmez dedi. Bir de Anamur FM'i aldı. Yarın bir gün bu böyle gider. Mut FM, Gülnar FM. Böyle gider. Aydıncık FM, Erdemli FM, Çeşmeli FM. Radyo Çeşmeli. Olur.

sabah sabah dinliyorum diyor. Hani bu şey olur ya. Hani büyük takımların teknik heyeti vardır. Böyle bazen küçük takımlara giderler izlemeye. Oradan böyle çocuklardan bakarlar, futbol oynayanlardan. Bak bu iyiymiş, bizim takıma transfer edelim falan. Fırat'ın kafası da o hesap yani. Fırat'ın kafası da o. Dinle, bir dinleyeyim bakayım ya. Tolga'da iş varsa transfer ederiz olmazsa. Bon servisi neyse veririz. Yani. Ama işte şey var tabii. Sözleşme yapmak lazım, para lazım. Yok ya, şimdi ben her ne kadar burada sizlikli şey yapsam da, gerçekleri saklasam da, Fırat da bile 3 kuruş halleder bu işi. Tolga'cığım 5 kuruş vereyim mi? Fırat ya. Fırat ya, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl değil ha, 30 yıla yakın süredir bir şeylik var yani. Hani derler ya, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur falan diye. Vallahi Fırat'ın 7'sini bilmiyorum, 70'ini de bilmiyorum. Ama 17'sini biliyorum, şey diyebilirim. Fırat ya, işte bildiğiniz Fırat. 7'sinde neyse 47'sinde o diyebilirim yani, anlatabildim mi? Öyle yani. Bir program var, damardan kalbe. Hani böyle kalbe giden yol mideden geçer falan gibi bir duyum şey var ya. Bu da şey diyor, kalbe giden damardan geçer. Ben damardan girerim falan. Giriyor mu diye sorun, şahidim. Çok girmişliği var. Ben şahit damardan. Kalbe doğru gidiyor böyle yani. Fırat ya, işte bizim Fırat. İşte görüyorsunuz bak, hayat bizi ne hale getirdi. Bak Fırat'ı Mersin merkezden Silifke'ye, Tolga'yı da Ankara'ya böyle. Ama buluşma noktamız yine aynı, Mersin efendim. Yani büyük olasılıkla benim tahmin ettiğim kadarıyla önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse ben yine sanırım Mersin'e geleceğim. Mersin'de emek vermeye devam edeceğim. Tepe Medya gruba gideceğim ama Fırat da orada kalmaya devam eder. Ya ben de yarın bir gün varımı yoğumu her şeyimi satıp da küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmek istersem Silifke'yi tercih ederim de. Hayır, satacak bir şey yok. Neyi satabilirim? Bir de... Sonra müşteri çıkmaz herhalde yani. Yani şu hayatta bir dikil ağacım bile yok diye üzülmeyeceğim. Bir dikil ağacım var ama sadece bir o var. Başka bir şey yok. Bir tane var. Bir de dikil ağacım. Başka da bir şey yok yani. Fırat bakar. Peki, Silifke'ye de selam olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yani normalde biraz daha düzgün konuşmam lazım. Evet, buradan sevgili Fırat Bakar beyefendiye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Adam potansiyel patron adayı ya. Neden olmasın? Belki yarın bir gün ses tellerimde bir sıkıntı olur. Ne bileyim ya, üretemem artık. Eskisi kadar komiklik yapamam, şov yapamam, çaptan düşerim. Hani giderim, merhabalar Fırat Bey, beni işe alır mısınız? Bu işler böyle şimdi, bugünlerde değil ama bundan 100 sene öncesinde. Hani böyle ortamı titreten böyle büyük sesler vardır ya mesela. Hani böyle en lüks yerlerde çıkar, mükemmel bir ömür sürmüştür ama artık yaşı geçmiştir. Yani artık 40 sene meslek yapmıştır. Artık böyle mesleğinin son günlerinde mahalle arasında böyle meyhaneye gider. İşte orada söyleme. Böyle güzel günlerde. Biz İbrahim Tatlıses'ten bekliyorduk bunu. Adam 9 kere meydan okudu ölüme. Hala sahnelerde, hala kazanmaya devam ediyor. Benim de sonum onun gibi mi olacak? Yoksa şey gibi mi olacak bizim Coşkun var ya, Antalya.

Program bugün şey gibi olmuş ya, böyle pilav günü olmuş. Eski dostlar falan geliyor, böyle kabul günüm gibi bir şey harbiden. Hani sanki böyle jübilemi yapıyormuşum da son programımmış gibi oldu. Tabii canım ya. Mehmet Kaya var biliyorsunuz eski dostlardan. Onun mesajı. Fırat Bakar var biliyorsunuz eskilerden. Fakat Fırat Mehmet'ten daha eski. Onu söyleyeyim de bir parantez açayım. Ali Uludağ var. Ali Uludağ. Fakat Mehmet Kaya ve Fırat Ali Uludağ'dan daha eski. Ali Uludağ daha yeni yaşının şurasında olsun olsun en fazla. 5-10 senedir yani Ali Uludağ. Şimdi ne kadar tanışırsak o kadar mesajı okuyacağım. Mesela Ali Uludağ'ınki çok az ya. Günaydın demiş. Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Günaydın hocam, hayırlı cumalar diyor. Hocam derken, yani hoca var, hoca var. Şimdi hoca derken ne hocası? Şu en son Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'nde yaptığı gibi edebiyat hocası mı? Dağlar ve dağlar ayrı yazılır, kil yazılır. Orada nokta. Ya da ne bileyim Mehmet Kaya gibi direksiyon hocası mı? Ki sen benden daha o konularda profesyonelsin. Ya da Cübbeli Ahmet Hoca gibi şey mi? Zinhar haram, zinhar. Zinhar, abdest alırken şunu yapacaksın, sonra sağ ayakla. Eğer sola çıkarsan zinhar. Bazur hocası mı? Şimdi Fırat bana hocam dese benden öğrendiği şeyleri sayabilirim. Yani ne öğrettim ona? Şey öğrettim, bir vardı, bir... evet, öğrettim. Baya şeyler var, evet. Öğrettim, baya şeyler var. Hocam diyebilir bak. Şimdi Fırat'cığım, karşı cinsle karşı karşıya geldiğinde önce göz teması kuracaksın. Göz göze geldikten sonra hemen böyle bir yakınlaşmak suretiyle sonra direkt kendine... Sonraki aşamalarda... Sonraki aşamalarda Fırat'cığım şöylesine bir uzun. Günaydın Ali Luda. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Yeğenim Caner var. Yeğenim Caner. Saçmalıoğlu Caner. Fırat'cığım hani biz seninle eski dostuz, eski arkadaşız ya. Çok eskiden beri tanışıyoruz ya. Bak Caner'le de senden eski olmasa da bayağı eski tanışıyoruz. Lan ben bunun kibresiyim. Gözünde canlandırsana, koskoca bir adam bak senin boyunda. Böyle senin gibi cüsseli bir adam böyle, tamam mı? Hani düşmana göster çek, tamam mı? Yani birinden böyle bir tahsilat falan yapmak istersen, sıkıntı yaşıyorsan Caner'i göster böyle. Selamünaleyküm desin, çıksın yeter. Böyle bir adamdan bu kocaman lan. Tabii canım ya, elleri var na bu kadar. Bir rivayete göre eli büyük olanın... öyle bir şey var ya canım. Böyle bir adamın kivresiymişim ben. Yani bundan yıllar öncesinde. Hani dün söyleyecektin Caner, kaç yıl oldu oğlum? Sen kaç yaşında sünnet oldun şimdi? Kaç yaşındasın? Yani kaç yılında sünnet oldun sen? Şimdiki yıldan onu çıkartalım, yaşını çıkartalım. Caner'cim, sen okumuş etmiş adamsın, mürekkep yalamış adamsın. Tam olarak kaç yaşındaydın sen? Boyun kaçtı, kaç santimdi? Bize şans ver. Yani ben hatırlamıyorum. Ya Fırat, görüyorum bu kader bize Caner Saçmalıoğlu'nun kivreliğini de yaptırdı. Adam kocaman. Yani bu bizim yaş aldığımız gerçeğiyle beraber... Bize şans ver. Artık bizim şeyimizi de bitti anlamına geliyor. Bizim şeyimiz, bir devrimiz bitmiş artık. Caner'ler falan piyasada ya. Yakında evleniyor Caner. Sağduş diyor, olur musun? Şey mi diyorsun, Fırat anlattım gibi. Şimdi Caner'cim öncelikle düğünden sonra. Ya da şey yapalım, ben kavuğumu Fırat'a vermiş olayım, Fırat sana anlasın. Ama Fırat o kadar kibar değildir. Fırat şey der, vallahi Caner'cim öncelikle böyle kapıya tekmeyi bir koyacaksın da. Tamam mı? Sonra saçından şöyle tutacaksın, tamam mı? Böyle alacaksın onu. Günaydın abim diyor Caner. Gel abi artık Mersin'e diyor. Vallahi ben arada gelip gidiyorum da seninle görüşemiyoruz. Senin ajandan dolu. Bak biz evlendik, parklandık, çoluk çocuğa karıştık, artık düz bir hayat yaşıyoruz. Ama sen şimdi hızlı hızlı yani. Sen şimdi tam da böyle kelebek gibi uçma dönemindesin. Kelebek gibi uçtuğunu tahmin ediyorum da arı gibi onu bilemiyorum. Yani. Geliyorum Mersin'e Caner'cim. Seni bulmak, seninle buluşmak. Bak Ferdi abine sor. Ara Ferdi abini ya. Ferdi abi. Tolga abi buradaymış, haberimiz olmadı falan de.
Ferdi abinle görüşüyoruz yani. Ferdi abisi. Caner'in Ferdi abisi. Ferdi apaydım. Bin bir çeşit. Mahallemizin çocukları bunlar hem ya. Yani şey diyebiliriz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yağmur. Selam olsun sevgili

Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gel vatandaş gel, 200 lira 200 lira 200 lira Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde, karnını doyurana kadar öde. Tabildot usulü yemek sadece 200 lira. Üstelik cuma günleri yemeklerin yanındaki tatlı da 2 lira.

Yani şöyle. Yani şöyle. 3 çeşit yemek 200 lira, yanında tatlı da ikram. Ya ikram mı dersin, hangisi hoşuna gidiyor? Bak beleş diyebiliriz. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç beleş. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç bedava. Yağmur Catering yemekçilikte sütlaç hediye. Yağmur Catering yemekçilikte

yaptın yemekleri ucuzlayarak, güzel kaliteli yemek sunarak, vay vay vay. Vay vay vay. Ya Allah'tan program ulusal değil, yani duysaydı bunu Sefo'ya demet mahkemeye verirdi. Harbiden demir parmaklıklar ardında sürüm sürüm sürünürdüm. Şarkımızı ne hale getirdi, şuna bakar mısın? Zaten reklam olarak satmışlar, Domino's'a satmışlar. Ben de yağmur yemekçiliği şey yapayım. Vay vay vay, yağmur yemekçilik. Peki gelin size şöyle güzel bir menü yapayım. Bugün ne yiyeceğiz derdinizi bir ortadan kaldıralım. Bak kuru fasulye pilav nasıl olur, vazgeçilmez değil mi? Harbiden bak. Bak Cumali Usta'nın kuru fasulyesi iyidir, güzeldir. Bu sıcaklarda kuru fasulye yenmez falan demeyin. Bu güveçte kuru fasulye. Bu Cumali Usta'nın özel spesiyali. Bu yiyenin pişman olmadığı, yeminin bir pişman olduğu bir kurudan bahsediyorum. Kuru fasulye. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Bak ekmeğini böyle banıyorsun böyle. Biraz böyle pul biber döküyorsun böyle, var ya Allah'ım etsin. Kuru pilav, cacık, limon biber ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Üstelik cuma günü yanında sütlaç da ikram. Başka eller bilmiş. Yağmur Catering yemekçilikte püreli rosto köfte. Püreli rosto köfte, yanında bulgur pilavı. Yanında salata, limon biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Ve bu cumaya özel yanında sütlaçta ikram. Nefret dolu bu kadehte. Yağmur Catering yemekçilikte lahmacun var, lahmacun. Dönüyor, uçuyor. Tadına doyamayacağınız müthiş lahmacun. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran, limon biber ekmeğiyle birlikte ve maydanozuyla birlikte. Lahmacunun arasında maydanoz olacak tabii, değil mi? Hepsi birden sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da tatlı ikram. Yağmur Catering yemekçilikte günün yıldızı sebzeli tavuk dolma. Yanında spagetti makarna. Yanında yoğurt, limon biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira. Ve yemekten sonra da sütlaç ikram. Her cuma bir tatlı ikram ediliyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Ya biz de iş yerimize sizin yemek getirmenizi istiyoruz, nasıl yapacağız falan diye sorun. Bir de şeyi sorun. Ya cuma günleri yemek tatlı dağıtıyormuşsunuz, biz gelsek bize de verir misiniz falan diye. Tabii canım, Instagram'dan yaz git ye. Ya Instagram'dan yazamıyorsan da oralardan geçiyorsan, selamünaleyküm, sabah radyoda duyduk, her gelene tatlı dağıtıyormuşsunuz. Bize de oradan 3 tane versene sütlaç, şurada bir yiyelim ya. Bir sütlaç yiyelim, bir çay içelim, bir tanışalım, kaynaşalım dostumuz. Yağmur Yemekçilik. Tırmıl'da. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun, sabah şerifleriniz hayır olsun efendim.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
3: Sen sabah 7'de uyanıyorsun, bakkala gidiyorsun, ekmek var değil mi? O ek-

0: Türü beyin sen de haklısın kardeşim. Bundan sonra seninle ilgili bütün düşüncelerimi değiştirdim. Sana şu an abi şefkatiyle yaklaşıyorum. Gel.
1: Abi korkutma beni ya.
0: Yani ben gerçekten bu kafa neyin kafası diye düşünüyordum, buldum. Tabancadan çıkan kimyasalın kafası.
2: Tolga Dünyası.
3: Hazır olun, hazır olun. Tolga az sonra sizlerle.
4: Reklam tanıtır.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı.

0: 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz günün neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, pedelerin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Başka

0: bana.
1: Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin. Sen...

0: Tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda

0: 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Seni seviyorum dinleyici. Yeah. Yeah. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şirketiniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Aya benzer yüreğim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın.

0: Bu şarkıyı duyunca siz de klibindeki gibi böyle sol elini göğsünüzle sağ elinizle öne doğru mu götürüyor musunuz? Yoksa bende bir problem, yoksa ben psikoloji, ben deli miyim lan yoksa? Olabiliyor mu acaba? Canlarım benim. Eşi benzeri alternatif bir rakibi olmayan nevi şahsına münhasır bir radyo programındasınız. Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Tabii canım ya. Yani yıllara meydan okuyan efsane bir radyo programı. 5, 10, 15, 20, 25 değil. 30 yıla yakın süredir huzurlarınızda olan bir radyo programı. Tolga dünyası. Şimdi programın tabii ki diğer radyo programlarından ayıran birçok özellik var. Artık benim seni dinleyeceğim ama beni gerçekten seven, gerçekten değer veren, gerçekten yakından tanıyan birçok arkadaşım diyor ki, ya abi diyor, sen programa yıllar öncesinde tamam şeyle başladın böyle. Hani interaktif, neşeli, hani böyle çılgın bir radyo programcısın ama abi biraz diyor durulmanın zamanı gelmedi mi diyor. Biraz daha böyle soft olsan diyor. Hani böyle bağırmak, çağırmak, kendine zarar vermek yerine biraz düz olsan ya. Ya şimdi şöyle. Diğer radyo programlarına ve programcılarına alışan bir dinleyici tabii ki de böyle düşünür. Çünkü radyo, radyoculuk, radyo programcılığı deyince genel olarak Türk halkının aklından geçen şey. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de yine başladık birlikteliğimize. Yaklaşık saatler 8'i gösteriyor. Böyle düz bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Tabii mesela şu an mesaj geldi. Kim göndermiş? Ali Gezer. Efendim buradan sevgili Ali Gezer'e öncelikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu yani. Hani şeye gerek yok diyorlar. Ali, Ali, gezenlerin Ali. Buna gerek yok. Yani şey soft olsun diyorlar. Efendim öncelikle buradan sevgili Ali Gezen arkadaşımıza ve ailesine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Zekio Taksesuar ve Güzellik Merkezi'ne hayırlı işler, bol kazançlar. Bak bu taklit bile düz radyo programcılarından daha farklı. Ya doğru, şeyi kabul ediyorum. Artık daha gencim de. Artık eskisi kadar enerjik değilim. Yani bundan 30 sene öncesinde 17-18 yaşında bıyıkları yeni terlemiş. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş. Dağı taşı delecek kıvamda bir adam yok karşınızda. Bıyıkları yeni terlemiş, düz duvara tırmanan bir çocuk yok.

ya. Bundan yıllar önce, 30 sene önce mesleğe başladığım ilk yıllarda. Gençtim, o gençliğimin ilk yıllarındaydım. O zaman şimdikinden daha yakışıklıydım. O zaman şimdikinden daha bekardım. Besbekardım ya. Ya elime kız eli değmediydi daha, bak ona. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Zıpkın gibi, fişek gibi, tipçik gibi. Ya tamam, şimdi zıpkın gibiyim. Şimdi de fişek gibiyim. Hani şu yanmayan fişek de var ya. Çiv falan oluyor. Bak fişekler iki ayrı. Bir tanesi böyle ateşli açtı diye gider. Bir de nemde kalmıştır böyle. Fiyuu deyip böyle. Dipçik de verir mesela. Şimdi bir dipçik vardı. Tüfek dipçiği böyle. Bir tanesi vardı böyle. Oğlum bu şey olur böyle. Bir de şey vardı böyle. Düşer yerden tak diye yerden. Canlarım benim. Doğru, bunu kabul etmem lazım. Yeni yayın dönemine girdiğimizde biraz daha şey yapalım. Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız be kardeşim? Biraz daha Ali Gezen kardeşim radyo başında. Ali Gezen'i bilenler biliyor. Nereden bilirsiniz Ali Gezen'i? Ali Gezen yıllar öncesinde sektöre oto aksesuar dükkanında oto elektrikçisi olarak başladı. Sektöre öyle girdi. Bu benim o zamanlar tanıştığım iş yerine gitmiş. Selam aleyküm abi. Beni iş alabilir misiniz abi? Ne iş olsa yaparım abi. Elektrik kablosu sıyırırım abi. Elektrik bandı yaparım abi. Bir şekilde ustasından öğrenmiş işi. Arabaların elektrik işini yapıyor. Oto elektrikçisi. Bir de o zamanlar var ya, oto alarmı yeni patlamış. Yani şu anda tek oto aksesuarda aylık 10 tane oto alarmı satılıyorsa belki de o da satılmıyor. Ali ile tanıştığımız iş yerinde günlük 100 tane satılıyor akşama kadar. Çık çık çık var ya. 90'lar ya, 1900'ler. Tabii böyle vik vik ses çıkıyor böyle. İşte bunların montajını yapa yapa. Sonra tam kurtuldum derken xenon farlar patladı. Bu kimin işi? Tabii ki de Ali'nin işi. Ali Gezen'in işi. Hadi onu da yaptı, tamam çözdü falan. Sonrasında park sensörleri patladı. Bilin bakalım oteller mi ve park şeydi xenondan sonra park sensörü kimin işi? Tabii ki de oto elektrikçinin. Yani Cin Ali'nin, Ali Gezen'in, o da ona. Ama ilk mesleğe başladığı günden yıllar sonra, şu andan da yıllar öncesinde artık yeter kendi işimi kurayım dedi. Ve Eşref Tek'ten Ali Tek olan. Yok yok, yani Ali dükkanın adını Ali Gezen aslında, Ali Tek değil. Dükkanın adını Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi kurduğunda Eşref Tek'in daha senaryosu yazılmamıştı. Eşref Tek yoktu piyasada. Ne zaman ki Ali Gezen Tek Oto Aksesuar yaptı, ben tek, hepiniz ben tek. Bence Ali Eşref Tek'ten telif hakkı istesin. Tabii ya, adamın yılları 2000, 2000'i çaldılar ya. Tabii Eşref Tek dediğinde şunun şurasında birkaç sene önce. Ama bizim Ali Gezen ya bir 20 yılı vardır onda meslekte. Siz hepiniz Ali Tek Oto. Yani Tek Oto aksesuar şeyden ben tekim. Yani tek başımayım. Sektöre tek başıma girdim anlamında. Bir de daha öncesinde şu an Enerjisa denilen kuruma tek denilen. O konuda alakası yok. Bir zamanlar elektrik faturasını teke yatırdık biz, tek. Elektrik arızası olduğunda teke arardık. Konuyla bağlantısı yok. Hayır, Ali'nin iş yerlerinden biri. Ya saçmalama. Tek, yani Türkiye Elektrik Kurumu, şimdiki Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. O zamanlar tekti. Baktı ki tek oto aksesuar ve güzellik merkezi iş yapıyor. Ali böyle teki sürekli tekrarlıyor. Tamam, tek, tek, tek, tek. Sonra bir şey geldi böyle, tek, tek. Ben dedi dur dedi. Bir de kuru yemişçi açalım dedi. Orası da tek tek. Bak, aksesuarcı tek. Yani Eşref Tek gibi düşünün. Siz hepiniz Ali Tek. Kuru yemişçi şeyi düşünün ama. Tek tek. Ağırdı bak saçlarım. Bak tek tek. Sevgili Ali Gezen kardeşim. Namı değer Cin Ali. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Emekçileri, personelleri ve müşterilerine. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi tek tek kuru yemiş. Emekçilerine, müşterilerine.

hayırlı sabahlar bol kazançlar. Hayırlı işler bol kazançlar olsun. Tolgacığım ya, geçen Ali Gezen bir günaydın abim yazmış. Neler neler söyledin bize de aynısını. Hayır, o bir mesaj da olmuyor. Bir mesaj artı 20 yıllık dostlukla oluyor, onu söyleyeyim mi? Bir mesaj artı 20 yıl var yani.

Yani şimdi programda böyle güncel birçok şeyden bahsedebilirim ama programın önümüzdeki günlerde tekrarının yayınlanma ihtimali var. Mesela milli takımımızın yıllar sonrasında Dünya Kupası'nda yükseldiğini söyleyebilirim. Ama programın tekrarının yayınlanma ihtimali var. Şimdi programın tekrarı yayınlandığında Allah korusun, Allah göstermesin, milli takım Dünya Kupası'ndan elenmiş olur falan. Sonra şey derler. Ya Tolga, ne Dünya Kupası baba, elendik bilmiyor musun falan gibi durum doğar yani. Evet evet, ben 2002 Dünya Kupası'nı dün gibi hatırlıyorum. Evet evet, bundan yıllar öncesini dün gibi hatırlıyorum ya. Evet ya, o zamanlar aklımda kalan Japonya var. 2002'den bahsediyorum ya, 24 yıl önce. Demek ki 2002'de doğanlar şu anda 24 yaşındalar. Bu mantıkla 2003'te doğanlar 23 yaşında oluyor. Dünya Kupası. Abi ya, 2002. İlhan Mansız aklımızda kalmış. İ nokta Mansız, imansız diyorlar. 2002'de biz şeye kadar çıktık ya, finallere kadar. Yarı final, çeyrek final falan. En büyük finale kadar çıktık ya. Bak Ali Ulu da iyi hatırlar böyle şeyleri. Ali'cim bana hatırlatsana ya 2002 Dünya Kupası'nı. Ha, Türkiye çıkmıştı ya böyle, ilk dörde yarı finale kadar falan çıkmıştık. Sonra finale çıkmadan şey olmuştu değil mi? Üçüncü mü? Öyle bir şey oldu.

Aliulu da futbola konsantre değil. Çünkü yenge hanım yanında. Şimdi Aliulu da bana evet ya Tolga hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası'nı diye başlayan bir mesaj gönderirse yenge hanım şey diyecek. Ali yine mi futbol? Burada da mı futbol sabah sabah? Ne anlıyorsun bu futbol nedir? Yenge hanım şey yapar. Ali nedir bu futbol ya? Vay touch, vay corner, vay out. Vay köşe yok offside ne bu offside? Yenge hanım. Yenge hanım. Günaydınlar hayırlı sabahlar. Eşim Aylin'le seni dinleyerek işe gidiyoruz diyor Ali Uludağ. Uludağların Ali. Günaydınlar hayırlı sabahlar olsun. Ali'cim merak etme biliyorsun ben profesyonel bir radyo programcısıyım. Biliyorsun ben amatör değilim. Ben kötü bir radyo programcısı değilim. Şey yapmayacağım merak Ali'cim bir şey yapmayacağım. Çiğ bir insan değilim ya. Şey demeyeceğim korkma Ali'cim. Evet sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım var. Oy değil mi yanında? Biz Türk halkı samimi bir erkek arkadaşımızın yanında bir kadın görünce şey deriz. Ne bu senin hanım? Hani geçen sarışın biri vardı koynunda. Ya bu, bırak artık. Artık bir bitin yani 1900'ler, 90'lar, 2000'lerin başı geride kaldı. Milenyum dedik, milenyuma girdik abi. 2070, 2053'e gidiyoruz. Yani milenyum dedik, milenyum da geçti. Hedef 100. yıl dedik, 2023 o da geçti. 2053'e doğru gidiyoruz. Evet, Ali'yi biliyorum, Ali Uludağ. Sarışın ve mavi gözlü bir yenge hanım. Demeyeceğim ya, demeyeceğim. Böyle saçma salak espri mi olur ya? Böyle saçma zaman yani görünce böyle yani geçen gün yanında başka biri vardı Allah Allah. Ben. Peki. Ali Uludağ oto yıkamaya. Oto yıkama demiyorlar ama şey diyorlar böyle. Araç garaj değişik imaj make değişik şeyler. Peki sevgili Ali Uludağ ve yenge hanımı Aylin Uludağ ve çocuklarına ve de Ali Uludağ'ın eşi Aylin Hanım'ın kayınçosu Serkan Uludağ da günaydınlar. Oradan bağlayayım yani değil mi? Peki hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Yengecim yemin etsem başım ağrımaz. Vallahi Ali'nin yanında başka bir kadın görmedim bak. Bak yalanım varsa iki gözüm önüme bak. Yemin ediyorum bak. Harbiden diyorum yanında başka bir kadın görmedim. Yani sen de dahil hiçbir kadın görmedim bak. Vallahi lan bu yanında kadın göremiyoruz. Acaba bu Allah Allah. Yenge hanım ne zaman görsem yanında erkek var. Hep erkeklerle dolaşıyor. Lan acaba Allah Allah. Yok canım. Yok canım. Tamam kabul ediyorum bu da saçma sapan. Tamam peki tamam. tamam peki. Şey yapayım ben yenge hanımın beklentisi. Sonraki parçamız Ali Uludağ ve Aylin Uludağ çiftini armağan ediyoruz. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sıradaki parçamız şu anda bizleri dinlemekte olan Ali Uludağ ve eşi Aylin Uludağ hanımefendi.

0: dediğimiz gibi şimdi güncelden bahsetmek isterim işte. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarında grubunda ter döküyor derdim ama şimdi programın tekrarı yayınlandığında artık böyle Dünya Kupası bitmiştir, şampiyon, dünya şampiyonu belli olmuştur. Sonra şey denilen, gönlü mü lan Tolga, gene arazi olmuş ha. Hayır lan Tolga falan olmasın diye. Ama program canlı da yayınlansa, banttan da yayınlansa bu detay değişmeyecek olan bir detay var. Belki de tek detay şu.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani o günde bugün de... Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasın. Bak Cumali Usta da işinin başında yolda. Hayırlı yayınlar kral diyor. Cumali Kırmaz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Sana da hayırlı işler kral. Sana da bol kazançlar kral. İşlerin bereketli hayırlı olsun kral. Ya. Öyle yerden vurdum. Ya da biraz daha samimi olsun kral. Ya o bana kral demiş, ben de şey diyeyim ona. Biraz daha böyle Türk usulü. Eyvallah aga. Sağ olasın paşa. Abiler ne abisi? Canım abi. Cumali Kırmaz usta. Cumali Kırmaz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun inşallah.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Şimdi bak bunu duyunca şey demeyin ha. Lan geçen Cumali usta bir günaydın, hayırlı yayınlar kral yazdı. Ya Tolga reklamını yaptı ya. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik diyeceğim. Oğlum tamam, mesaj yazdı, başımızın tacı, sıkıntı yok da. Ya bunu şöyle algılasak daha doğru olmaz mı yani? Hani sponsor, hani böyle karşılıklı, hani böyle anlaşma, hani böyle ödeme, hani para, ticaret, hani böyle al Tolga'cığım ne kadar sabah. Hiç bu aklınıza gelmiyor mu yani?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya hem şey de olabilirdi bak, eğer ki bu işi parayla değil de şöyle yapsaydık. Tolga dünyasını 30 yıl dinleyen bir dinleyicimize sponsorluk hediye ediyoruz deseydik. Bunu yani ya Ali Gezen kazanırdı, ya Ali Ulu da, ya da Cumali Kırmaz. Bakıyorum şu anda ne diyorum ben. Cumali Kırmaz ustaya selam. Demek ki o kazanırmış yani. Ama öyle bir kampanya yok. Öyle bir kampanya yok. Bende yok ama Yağmur Yemekçilik'te bir kampanya var. Az az ye, bol bol öde değil. Hayır. Böyle 1000 lira verip de tabağın böyle ortasında üzerinde maydanoz olan iki kaşık yemekten bahsetmiyorum. Bizim Türk işinden bahsediyoruz ya. Bol bol ye diyor, bol bol. Hani eskiler şey der, teşbih taat olmaz. Affınıza sığınarak. Iksana kadar, tıksana kadar. Eskiler de, deyin bu, şey yapmayın. Kimseye kötü bir şey demiyorum. Bol bol ye, az az öde kal. Bol bol ye, bol bol. Ekmeğini bana ye, bana ye. Bak şöyle.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Ya. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor ya. Bol bol ye diyor, az öde diyor bak. Yani şu an tedavüldeki en büyük para 200 lira yeter baba. 200 liraya bol bol ye diyor. Bak. Size bir menü oluşturayım mı, menü? Bak bugünkü menüyü söylüyorum. Hadi yine şanslısınız ha. Yağmur Catering yemekçilikte bugün ne var biliyor musunuz? Yani sırf

için buradan çıkıp oraya gidebilirim. Tabii ki de içli köfte diyorum ya. İçli köfte. Allah'ım esirgesin. Bugün Cumali Usta bol bol dağıtmaya devam etmiş. Patlıcan kebabı var ya. Ana yemekte patlıcan kebabı diyorum arkadaş. Patlıcan kebabı kırmızı çizgimiz. Yani patlıcan kebabı.

Pamuk mut var, kuru fasulye var. İkinci çeşit olarak pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, soslu makarna var. Ve değişmeyen garnitür dediğimiz üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve var. Yani Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte üç çeşit yemek sadece 200 lira. Bol bol ye, az az öde. Ekmeğini banarak ye. Ekmek arasına koyarak ye. Pilavın üzerine kuruyu böyle karıştırarak ye. Üç çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz ve ailesi işletmeciliğinde Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin. Instagram Yağmur Yemekçiliği. Öyle yerden vurdun zalim. Cumali ustamıza kolay gelsin. Yağmur Yemekçiliği hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmı Sanayi Sitesi esnaflarına ve Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarına ve ilçe sanayi sitesi esnaflarına da Rabbim kolaylık versin. Allah'a emanetsiniz inşallah.

0: hemen molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim. Çayımızı alıp gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756, 0537-399-7756, Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri...

0: memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift0.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Allah'ım ne olur bana sabır. Bir de dinleyicinin hayırlısını aklı başındasını gönder ya. Delikanlının kitabını yazdın mı?
11: Yok abi, yazmaya çalışıyorum.
10: Gönder o kitabı da silah yapalım, çekirdek koyarız şimdi.

0: Hangi hastane abi, hemen gidelim.
1: Güzel bir hastane, böyle check-up yaptıracağız. Organlar yerinde mi diye bir baktıracağız yani.
0: Hepsi yerinde abi, hiçbir sıkıntı yok.
1: İşte sağlığın saatin yerinde olmasına rağmen her şey yerindeyse, aklın başındaysa niye hala Tolga adını vermiyorsun diye bunun nedenini araştıracağız yani.
2: Tolga dünyası.
1: Almanca, Splendid Deutsch, Scheisel.
0: Yok abi, Rus.
1: Ha, Rus, Rusça birim. Dobro vecher. Dobroski mi naska?
0: Aynen, bir saat içiyor duş, öyle bir film.
1: İşte ben bir dakika, o gülü biliyorum. 1.80 boyunda sarışın bir abla oynuyor.
0: 3 tane birden, bir tane değil.
1: Oğlum o film ayıp lan. Lan sen kesin var ya, bak sen kesin abdestsiz uyumuşsundur, Allah esirgesin.
2: Tolga Dünyası.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şeyden alışık değil miyiz ya? Tamam, bu da güzel bir yorum da biz şöyle alışmamıştık güzel. Esmerim için biçim, alırım esmer için. Dünya bana düşmandır, esmer sevdiğim için. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, güzel yârim esmerim. Tabii bunu biraz daha dramatize edebiliriz. Esmerim, esmerim, esmerim, biçim biçim. Ölürüm, ölürüm, ölürüm esmer için. O yar bana, o yar bana, öyle pardon, dünya bana, dünya bana, dünya bana düşmandır. Esmer sevdiğim, esmer sevdiğim, esmer sevdiğim. Helaloy, helaloy, helaloy, helaloy, loy, loy.
1: Vay be, yemin ediyorum var ya, lan nasıl tiyatrel bir adamım lan ben, yemin ediyorum. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden var ya. Hakikaten de Türk ve dünya radyolarının en sevilen, en beğenilen, en çok dinlenen radyo programı. Harbiden hakkını veriyorum ha. Harbiden diyorum bak. Bizden hızlısı mezarda kardeş. Harbiden diyorum. Harbiden şampiyon belli, ikinci kim ha. Harbiden ben bu işin vakkosuyum ha. Harbiden diyorum bak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bak ben bu gazla giderim muhasebeye. Muhasebecinin kapısını çalmam. Tekmeyle böyle kapıya bir böyle. Giderim böyle. Ben bu gazla giderim muhasebeye, tamam mı? Mersebemin bağlı bulunduğu Tepe Medya'nın muhasebesi. Bana bak bana. Ben bugün efsane bir... Ulan! Çok gaza gelmesem sonra işsiz kalırım, Allah korusun. Harbiden ben bu işin var ya namburmanıyım ya. Harbiden ben bu işin zirvesiyim ya. Harbiden ben bu işin var ya. Tamam tamam, iyi, güzel, hoş, tamam. Çok da şey yapmayalım yani. Canlarım benim, ne oluyor lan orada diye merak edenler varsa.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Şu anda benim dünyamdasınız. Yani şu an radyo başında olup da ne oluyor, ne diyor bu, kim bu, bana
2: şu
1: ne
2: anda
1: alalım?
2: Tolga dünyasındasınız.
1: Ha tamam ya. Duymuştuk, Tolga dünyasını duymuştuk diyebilirsiniz yani, evet.
3: Mersin efendim. 104.6.
1: Bir gün herkes Tolga dünyasını tanıyacak, dinleyecek.

Özgür de radyo başındaymış. Özgür de gündem Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası'yla başlamış. Özgür de mesajını göndermiş. Instagram'dan takip etmiş, direkt mesaj yolladı. Günaydınlar Özgür. Hayırlı sabahlar Özgür. Sabah şeridinin hayırlı olsun Özgür. Selamünaleyküm. Ben Yasin. Biz de esnafız. Bizim de reklamımızı yapar mısın abi demiş. Ya Yasin, bu kadar girizgah yapacağına şey deseydin ya. Yani ne bileyim, böyle çorbacı Yasin deseydin biz çorbacı Yasin derdik zaten. Kebapçı Yasin deseydin derdik zaten. Selamünaleyküm abi, ben ciğerci Yasin deseydin derdik zaten. Yani ne bileyim, Yasin derdik zaten. Ne zerzavatçı Yasin olacak. Manav Yasin, kasap Yasin mesela. Bak Yasin Tantuni diyemiyorum çünkü gerçekte Yasin Tantuni var. Yani şimdi ben misal vermek için Yasin'in iş koluna tantuncu derim. Gerçekte var yani. Hani deseydin ya sucu Yasin, gazozcu Yasin de, röntgenci Yasin mesela. Konuşalım. Yazabilirsiniz arkadaşlar yani. Tamam doğru. Yani yağmur catering yemekçiliğe çok fazla yapıyorumdur. Bir konuşmada 3 dakika bahsediyorum. Tamam doğru. Ali Uludağ'a da böyle diyorumdur yani, arabanızı yıkatın güvenle falan. Tamam doğru. Ali kardeşim için, Ali Gezen için. Tek oto aksesuar tek tek kurem istiyorumdur böyle birkaç saniye, 5-10 saniye. Ya en azından şey de deriz ya. Zerzavatçı Yasin de derim bir kere. Az da olsa derim ama şimdi tamam da. Bak ne diyorum, Cumali Usta diyorum, 31 yıllık tecrübesi diyor. Bak Ali Gezen diyorum, ortalama 20 yıldır diyorum esnaf diyorum yani. Dükkanı açmış diyor. 20 yılı geçmiştir bile. Ali Uludağ diyorum, çok eski diyorum, o da esnaf diyor. Yani şimdi Yasin'cim seninle daha dün bir bugün iki. Yani bugün temellerini atalım dostluğumuzun inşallah. 2040 yıllarında 2045 sevgili Yasin kardeşim, yaptığın işi söyle. Sana da en azından burada bir şey söyleriz ya. Problem, mesele değil ya. Hallederiz oğlum. Yani şey, müdür kızıyor diyemem çünkü zaten müdür de benim ya. Burada müdür de benim, amir de benim, ağa da benim, paşa da benim. Hayırdır oğlum? Burası Tolga Dünyası.

0: Arkadaşlar yemek deyip geçmeyin. Yemek önemli. Yani çalışan bir personelin, çalışan bir insanın yani besin kaynağından bahsediyoruz. Bakınız affınıza sığınarak söyleyeceğim. Teşbihte hata olmaz. Kendim için söylüyorum. Lütfen alınmayın, darılmayın. Lan incelikten kırıldım daha da bu saatten sonra. Ay Tolga çok ayıp ettin, onu söylemeyeydin iyiydi falan demez. Bak incelikten kırıldım. Bak affınıza sığınarak diyorum, teşbihte hata olmaz diyorum. Kendim için söylüyorum diyorum. Ay Tolga ayıp ettim. Lan daha ne diyeyim yani böyle, hepinizin elinden öpüyorum buradan. Yani yemek neden önemli? Bak atalar bunu yıllar öncesinde bir uyarlamış. Bak kendim için diyorum, affınıza sığınarak diyorum. Affedersiniz diyorum. Tövbe estağfurullah diyorum. Ateş. Aç ayı oynamaz. Kendim için ben ayı ben oluyorum burada. Aç olan. Aç ayı oynamaz diye bir tabir var. Yıllar öncesinde büyükler atalar söylemiş. O yüzden çalışan personeller de kendi arkadaşlarla böyle yemeğe gideceği zaman, yemek yiyeceği zaman, acıktığı zaman falan gerek müdürüne, amirine, iş şeyine, yetkilisine şey der. Baba saat 12 oldu bak aç ayı oynamaz ha falan derler yani. Yani yemek önemli abi, protein. Tabii oradan alacağı güç. Tabii canım oradan alacağı kuvvet. Yemek önemli abi. Yani personel, eğer ki birden fazla personelle çalışıyorsan, yani potansiyel eylem, grev, potansiyel böyle gözü dönmüşlük. Bazı insanlar acıkınca, ya aç olunca gözü şey olmuyor, gözü dönüyor yani. Hani ben değilim, olayı var ya açken ben değilim diye. Ya o yüzden önemli, bak bu detay önemli. Tabii canım yani işçinin personelin canını sıkmayın. Açız, karnımız acıktı. Başlarlarsa var ya sakat o iş ha. Bak söyleyeyim size. Bak söyleyeyim, bak önemli, bak söyleyeyim size.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak için bak. Dediğim gibi şimdi çalışanlardan bir tanesi. Ne lan bu yemek arkadaş? Ne lezzet var, ne tatlısı var. Dediği zaman var ya arkasında çığ gibi eylem yaparlar. Patron şaşırma sabrı. Tabii canım ya. Tabii canım, çalışanların zevk problemi yaşamamak için yağmur yemekçili arayın. Lezzetli yemek bizim de hakkımız, doyurucu yemek. Bak söyleyeyim size. İşte o yüzden hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Pişman olmayın sonra. Hemen Yağmur yemekçiliği arayın. Gelsinler. Sizinle görüşsünler. Bir tanıtım yapsın. Bir tester yapsınlar. Efendim bizim menülerimizde şöyle bir içli köfte takdim ediyorum. Buyurun bakın. Bakınız şöyle mantı. Bakınız şöyle taze fasulyemiz. Bakınız şu an size bir numune getirdik. Buyurun tadın efendim, tatsınlar deyip size sunum yapsınlar. Bağlantı kurmaya çalışıyor. Evet, çalışanlarınızla problem yaşamamak, pişman olmak için yağmur yemekçileri arayın, hemen gelip görüşsünler ya. İş yerlerinizin yemeği tabildot şeklinde Yağmur Catering yemekçilikten gelsin ya.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü servis.

nişanlı, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering. Bak buradaki catering lafı normalde yağmur yemekçilik bak. Normalde bak yağmur lokantası, yağmur restoran. Hani böyle mutfak büyük diye yemekçilik olmuş. Yani yağmur lokantası veya restoran yerine yağmur yemekçilik. Catering de şeyden geliyor. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda catering hizmeti. Çıktım. Yağmur Catering yemekçilik hizmetinizde. Bak görüyorsunuz.

0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip direkt mesaj gönderip bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Bakınız, programın canlı olduğunu düşündüğünüz bir gün Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz, ben de okurum. Bak mesela Caner'in mesajı elime ulaştı, reklam sonrası okuyacağım. Fakat programın banttan yayınlandığı gün gönderdiğiniz mesaj elime ulaşmıştır ama yayında okunma ihtimali çok zayıftır. Siz yine de Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Mola dönüşü buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojman.

0: yakınları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Dalga Dünyası devam ediyor. Biz radyoculuk dilinde bu programın bu bölümüne son part diyoruz. Kaydettiğimiz zaman D yazıyoruz sonuna. Yani programın son bölümü de diyebilirsiniz. Son düzlük diyebilirsiniz. Hani 90 dakika süren maçlarda ilk yarı ilk 45 dakika, sonraki yarı diğer 45 dakikadır ya. Radyo programlarında, yani diğerlerini bilmem ama özellikle bizim radyodaki programlarda, Tolga Dünyası programında onunla A yazmayı tercih ediyoruz. Yani tarihle falan karışmasın. Bir yazarsak tarihle karışır diye. A partı. İkinci bölüm 7.30-8 saatler arasında ikinci part, yani B partı yazıyoruz. 8-8.30 arasına üçüncü part, yani C partı yazıyoruz. Bu da son düzlük, son yarım. Son yarım, buna da D partı yazıyoruz. D partı. Kimler dinliyor? Onlar dinliyor, şunlar dinliyor, bunlar dinliyor. Caner dinliyor. Bizim ve Caner Saçmalıoğlu dinliyor. Sevgili kardeşim dinliyor. Selam abi diyor. Sevdiğiyle, yariyle, sevdiceğiyle, helaliyle, sözlüsüyle, nişanlısıyla, müstakbel eşiyle fotoğraf göndermiş. Hani lan Caner devleniyor, şuna bak. Lan şunca çıktı lan bu. Lan ne zaman büyüdü, ne zaman manita yaptı, ne zaman sözlendi, ne zaman kızı istedi, yüzük taktı. Lan ne zaman, Allah Allah. Saçmalıoğulların Caner. Kardeşim bilim implanttan Caner. Günaydın, hayırlı sabahlar. Organizasyonlar başlasın mı abi diyor. Organizasyonlar. Bir de şey demiş, sünneti hatırlatırım abi demiş. Oğlum sen sünnetinden ne hatırlıyorsun daha, ne hatırlatacaksın? Şuncacık çocuktun daha la, sünnet bebesi. Ne hatırlıyorsun da ne hatırlatacaksın la kardeş? Caner'e bakar mısın? Caner doğru bir konuya parmak bastı, değindi. Yani diyorum ya ben, dostluklarımız bizim işte en az 10-15, 20-25, 30 ile yakın diyeceğim. Caner'le olan arasında dayanıyor. Caner'cim bunu sen daha iyi bilirsin. Kaç yaşında sünnet oldun? Şu an kaç yaşındasın? Şu anki yaşından sünnet olduğun yaşı çıkarınca o yılını bana paylaşabilirsin. Ben şimdi hatırlamam ki. Doğru söylüyor. Caner'in kibresiydim ben ya. Caner'in kibresiydim. Kibre çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir ama gelenek göreneklerde kibrenin görevi bellidir. Sünnet olan çocuğu sakinleştirmek. Vallahi benim de kibrem vardı. Bildiğin hakikaten eski sünnet yöntemlerine göre birinin... Düğünlerde sağdıç vardır, sağdıç. Yani şimdi günümüzde koşturan, sürekli böyle para isteyenlere para veren adam denir ama sağdıçın geleneklerde çok değişik yeri vardır ha. Sağdıç böyle sadece düğünde böyle koluna kırmızı kurdele takmaz. Sağdıçın vardır bazı yeteri şeyleri, anlatır böyle. Şimdi oğlum bak, akşam böyle macancık düğün,

böyle. Yani şu an günümüzde yok tabii canım da. 100 sene öncesinde öyleydi. Sağduş dediğin zaman kibri, bunlar önemli şeyler ya. Yani kibri neden böyle pis işleri hep bize veriyorlar? Yani demek ki o kadar sevmişiz ki Caner'i. Sağduşluk ya, düşünsene. Allah'tan Caner erken yaşta sünnet oldu. Daha böyle 3-5 yaşında falandı. Düşünsene. Babası geciktiriyormuş. 18 yaşında sünnet olacak. Ben Allah'a emanet. Sağda solda oynarım ben. Caner kardeşim ya. Ulan daha dün gibi daha şuncacıktın ya. Hem sen küçücüktün hem de... Sen de başla. Lan ne zaman büyüdün ya? Ne zaman büyüdün? O zamanlar Cessa büfe vardı. Caner'in babasının, benim de dostumun, abimin. Yemiş içmişliğimiz var Cever abimizle. Ekmek üleştiğimiz var, bölüştüğümüz var ya Cever abimle. O zamanlar bu eski meşrubat dolapları vardı, üstten açılan, biliyorsunuz. Caner'i o zamanlar o dolabın üzerine oturttuğumuz zaman dolap çökmüyordu. Şu anda otursa dolap kırılır yani, bildiğin. O zamanlar şu kadarcıktı, şuncacıktı. Elimizde büyüdü ya lan. Cessa büfe. Ya sonundaki sağ Sabancı'nın sahası değil. Çok isterdim Sabancı'nın sahası olmasını. Yani Sabancı'nın sahası olsaydı harika olurdu. Düşünsene Sabancılardan birinin Cessa. Cever'in cesi, Saçmalıoğlu'nun sahası. Ama Cever Sabancı güzel olmaz. Yani şu an evet sevgili dinleyiciler. Caner Sabancı radyo başında şu an. Ya madem video yapacağız, güzel şeylerden bahsedelim. Sevgili kardeşim Caner, sünnetinde kibresi olduğum sevgili kardeşim Caner. Sünnetinden sonra bir serpildi, bir büyüdü. Bir delikanlı oldu, bir genç adam oldu ya. Eli ekmek tuttu ya, implantçılıktan ekmeğini çıkartıyor. Adam büyümüş, kocaman olmuş, gitmiş kendine manita yapmış. Manita yapmakla kalmamış, gönlünü açmış. Teklif etmiş, gitmiş istemiş, söz yapmış, yüzük takmış, nişanlanmış. Şimdi de müstakbel eşiyle düğün arifesinde organizasyonlar başlasın diye. Sevgili Caner kardeşim de müstakbel eşiyle evlenecek. Dünya evine girecek. Ve umuyoruz ki ebediyen mutlu olacaklar. Nikahta söylediği gibi. Hastalıkta, sağlıkta, üzgünlükte, mutlulukta. İyi günde, kötü günde, ölüm sizi ayırana kadar bir ömür boyu mutlulukta. Sevgili Caner'e ve müstakbel eşine mutluluklar diliyoruz efendim. Sevgili Caner kardeşimdir, ben de onun abisiyimdir. Caner'cim sadıç için ne yaptın? Yani biliyorsun iyi bir kibrelik yapmıştım, iyi bir sadıçlık da yaparım. Sadıçlık benden sordu. Mevzuyu anlatırım. Şimdi Caner'cim bak, düğünden sonra... Caner ve yari ve sevdiği müstakbel eşi. Yaşa bir ömür boyu mutluluklar olsun sevgili Caner'e ve müstakbel eşi Yenge Hanım'a. İnşallah oralarda olursam tabii ki de gelirim düğüne ya, teşrif ederim ya. Tabii ki de gelirim ya, bir harman dalı, bir çift edeli, bir zeybek, ne bileyim bir halay, bir tango, ne bileyim bir salsa, bir bachata, ne bileyim bir romana, bir şeyler yaparız herhalde. Yaparız herhalde. Elimizden ne geliyorsa. Ya kibresiydim diyorum ya. Abi ya.

Şimdi Tolga dünyası bir efsane diyorum ya. Yani çeyrek asrı açtı 30 yıla dayanan süredir işte. Eşimiz, dostumuz, sevdiklerimiz tabii o şu bu da dinliyor. Yani yeni tezahürf eden de dinliyor ama işte mesela Caner'in hikayesini anlattım. İşte daha öncesinde Ali Gezen'dir, Ali Uludağ'dır. Böyle dostlarımız çıkıyor böyle arada. Ve bunlardan bir tanesi asla böyle aklıma gelmeyecek bir isim. Sevgili Bülent abi, Bülent Kabakaş. Bir zamanların Rizzo Mobilya Konsept Bülent Kabakaş. Ya. Tabii canım. Yani Caner tabii çok eski. Caner şu anda 30'lu yaşlarının başındadır muhtemelen. Ve 5 yaşındayken muhtemelen sünnet olduğunda ben kibresi olmuşumdur. Çok eskidir. Bülent abi o kadar değilse bile emin olun şu 30-35 yılda Caner'le görüştüğümüzden 10 katı Bülent abiyle yemiş içmişliğimiz var. Sevgili Bülent abim ya. Hani ben sağduşluk dedim, kibirlik dedim ya. Bülent abi bundan tam 10 yıl öncesinde sağ olsun var olsun düğünümüze de teşrif etti. Sağ olsun düğünümüzde abiliğini, babalığını, dostluğunu da yaptı. Düğünümüzden hemen önce nişanımızda da vardı. Nişanımızda makas kesti. Düşünün bak aramızdaki... Bak Caner'le aramızdaki ilişkiyi Caner'in sünnetinde kibir olmamdan çıkartabiliyorsunuz. Bülent abimle, Bülent Kabakaş'la aramızdaki ilişkiyi de düğünüme gelmesinden ziyade nişanımda nişan şeyini, ipini kesiyorlar ya kurdelasına. Düşen kurdelasını kesmesinden bir tehayyül edin, tamam mı? Yani sonra şey demeyin, Tolga'cığım geçen Bülent diye biri yazdı. Hep ondan mı? Oğlum adam nişanda kurdela diyor. Daha geçmişi de var. Daha geçmişi var. Yani nişanım ve düğünümden önceki tarihlerde tabii canım mesela bana evini açmışlığı var. Evini derken şeydekinden bahsediyorum. Üniversite boş bekar tabii. Bekarlığımda çok gitmişimdir kapısına. Abim ev lazım, boş ev var mı? Mesela arabasını vermişliği var bana. Tabii canım ya. Bülent abim ya. Abilerin abisi, canım abim, Bülent Kabakaş abime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum tabii ki. Aa, Bülent abimi dinliyormuş diyenler, hani mutlaka tanıyorsunuzdur, Malatyalı Bülent Kabakaş. Nerede ya, göremiyoruz diyenler. Bülent Kabakaş bir zamanlar Rizzo Mobilya Konsept'in birçok şubesi vardı biliyorsunuz. Ama yıllar öncesinde şehir değişikliğine karar verdi. Biz zaten konuşuyorduk ya. Malatya'ya köye bir ev yaptırıyorum, yerleşeceğim, yoruldum artık diyordu. Uzun yıllar öncesinde artık yerleşti oraya. Orada bir de bir iş koluna girdi, takip ediyoruz. Ama aldığım rivayetlere göre sanki bir tekrar Mersin'i bir özlemişliği, hani Mersin'de bir ticaret yapma isteği falan varmış gibi geliyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi programın canlı yayınlandığı gün Bülent abi otobandan Mersin'e doğru gelirken programa tesadüf etmiş. Allah kısmet ederse sizler programın tekrarını dinlediğiniz günde ben de Mersin'de olacağım. Muhtemelen otobandan geçiyor olacağım bu saatlerde. Görüşeceğiz inşallah. Haberleri paylaşırım sizinle. Bülent Kabakaş abime selamlar, sevgiler, saygılar. Yeğenlerime, Muhammed Yusuf ve Ela kardeşlerime de sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim evlatlarını Bülent abime bağışlasın. Evlatlarımızın ayağına taş değmesin, gözlerinden yaş gelmesin inşallah. Dostluğumuz baki olsun. Abi kardeşliğimiz ebediyete kadar sürsün inşallah. Kabakaş ailesine selamlar, sevgiler, saygılar. İyi günde, kötü günde. Dostlar bu günlerde lazım tabii ya. Birinin sünneti, birinin nişanı, birinin...

düğünü. Al Rabbim sevdiklerimize uzun ömürler versin ama hani dostluk iyi gün kötü gün diyor ya. İşte birinin hastalığı, birinin cenazesi. Ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin, rahmetiyle merhamet eylesin. Merhametiyle muamele eylesin inşallah. Ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah.

0: Ya her şey iyi, güzel, hoş, gülüyoruz, eğleniyoruz, güne enerjik, dinamik, neşeli başlıyoruz ama az önce de bahsettim arkadaş, yani tam kahvaltımızı da yaptık Allah'ın izniyle ama yine de bir midemiz kazınıyor. Yine de bir bugün ne yesek derdimiz başlıyor. Bugün yine ne yiyeceğiz derdine düşüyoruz arkadaşım. Şimdi Yağmur Catering yemekçilikle tanışmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle buluşmamış olan, Yağmur Catering yemekçilikle irtibat kurup da kardeş bizim yemeklerimizi sen getir bundan sonra demeyenler bugün ne yiyeceğiz derdine düştüler. Yani her gün ne yesek acaba ya? Tantini daha dün yedik oğlum ya. Kebap lan oğlum, içimiz dışımız kebap oldu ya. Lahmacun mu lan oğlum? Lahmacun iyi iyi hamur işi ya. Ne yapsak acaba falan diye kara kara düşünüyor. Ama Yağmur Catering yemekçilikle iletişim kuran, bağlantı kuran, babacığım bizim yemeğimizi sen getir, her gün 50 kişilik damildot istiyoruz diyenler, ya 50'yi ben örnek veriyorum, 20 de olur 30 da olur ne olacak? Onların kafası rahat. Bak Yağmur yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenler, öğlen yemekleri Yağmur yemekçilik tarafından karşılananlar bugün ne yiyecek biliyor musunuz? Hazır mısınız? Bugün parmaklarını yiyecekler. Yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenler ya da Yağmur yemekçiliğe gidip de yemek yiyecek olanlar bugün var ya, bu bileklerinden dirseklerine kadar yağ gelecek böyle. O yağ buradan böyle var ya. O yağ. Bugün onlar var ya böyle bir ısırık alacaklar, gözlerini kapatıp kafalarını böyle delicious diyecekler. Delicious diyecekler. Beautiful diyecekler. Mük diyecekler. Mük. Ne mi yiyecekler? Ya arkadaş az önce dedim, bir daha söyleyeyim. Yani abartarak söylüyorum. Bu şey için ben can alır can sol... Ulan var ya sana. Ya bugün değil ama bence bundan yıllar önce, asırlar önce, 1000 sene öncesinde. Bak Osmanlı'da vardıysa bu yemek var ya. İnancınız olsun bu yemek için bence zamanın sultanı gidip böyle şehir fethetmiştir. Hemen gidip zaten onu... İçli köfteden bahsediyorum ya. İçli köfteden bahsediyorum. El emeği, göz nuru, elde açılan, zahmetle doldurulan, hem haşlanan hem de kızartılan içli köfteden bahsediyorum. Bugün Yağmur yemekçilikte içli köfte var ya. Yani zamanın Osmanlı sultanı olup da gidip şehir fethetmeniz de gerek yok. Yağmur yemekçiliği arayın getirsinler abi. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünün başı, baş tacı içli köfte. Durum bitmedi ya. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde patlıcan kebabı var. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde taze fasulye var. Bugün Yağmur yemekçiliğin menüsünde parmak köfte var. Yağmur yemekçiliğe gidenler, yemeklerini yiyenler ya da yemekler oradan gelenler çok şanslısınız, çok.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering yemekçilikte parmak köfte, yanına soslu makarna, yanına ayran. Limonu biber ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira oluyor. Yağmur Catering yemekçilikte taze fasulye, yanına bulgur pilavı, yanına salata. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber sadece 200 lira oluyor ya.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yani şöyle oluyor, Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanına mercimek çorbası, yanına yoğurt. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira oluyor ya. Yani şöyle oluyor. Yağmur Catering yemekçilikte içli köfte. Yanına pirinç pilavı. Yanına cacık. Limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 liraya oluyor ya. 200 lira, 200. Bol bol yağ, az az öde. Ekmek arası yap içli köfteyi, ekmeğini ban taze fasulyeyi, limonunu sık. Ama yanıldım. biberini de ısır böyle. Hepsi birden sadece 200 lira. Tabii ya, daha ne bekliyorsunuz arkadaş?
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tabii. Bir de telefon numarası lazım. Hemen arayın. Hemen arayın, konuşun hemen.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Tabii. Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilir, sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle gün

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci

0: Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ediyorum. Bu güzel alışlarınıza candan teşekkür ediyorum. Her akşam olduğu gibi yine bu akşam da Emirgan Peşen Restoran'da hoş geldiniz diyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyor. Tüm çiftlere dansa davet ediyorum.

can dostum, güzel insan, bağlı bulunduğum plak şirketi Özer Plakçılığı'nın çok değerli sahibi Şahin Özer Bey'le değerli işini dansa davet ediyorum.

0: bugün vardın, bugün yoksun sen.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
2: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden.

aşk.

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

0: Cari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre adli yargıda 4608, idari yargıda ise 359 olmak üzere 4967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için başlatılan ve yaklaşık 2 hafta önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan limanlar konusu ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi, otomobille ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekipleri kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit etti. Ekipler sürücülere 20 bin lira ceza uyguladı, ehliyetlerine el koydu. Mersin'de bir ekmek fırınında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Alevler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilinç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar.

0: nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sonsuz aşkım.
1: Sen ateştersen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. İnan güzel gözlüm, sen bu dünyadan gidersen eğer, ben senden önce oradayım. Ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım. Sonsuz aşkım.
2: Arabesk. 24 saat arabesk.

Gitsen de kalır, kalsan da dinmez bu sızı. Sonu belli bu sevdanın, ya ayrılık ya da ölüm. Kıymetini bilemedik, sevemedik, sonu belli.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası.

0: ustası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ne gidenler döndü. Sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldu. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026

0: Artı 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

durup bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

İnsan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların, masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların, ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında, düşüp kalacak yol kenarında, acılı kadın.

sen utanacaksın. Beni dinlemeyi terk ettin diye.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninde konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlara yönelik konuşan Erdoğan, muhalefet koltuk kavgasında dedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre adli yargıda 4608, idari yargıdaysa 359 olmak üzere 4967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için başlatılan ve yaklaşık 2 hafta önce ara verilen aramalar gelen yeni bilgiler üzerine yeniden başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi imzalanabileceğini söyledi. Diğer yandan ABD, İran İHA'larını düşürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimde belediye hizmetleri projesi ek kredi anlaşması kapsamında İller Bankası'ndan 8.668.604 euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsimine girilmesiyle birlikte haşere ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir ekipleri gelen talepler doğrultusunda kentin 13 ilçesindeki sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'yla Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında muhasebe yardımcı elemanı yetiştirilmesine yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursu düzenlenecek. Kurs süresince ve kurs sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kursiyerler mesleki eğitim sertifikası almaya hak kazanırken aynı zamanda istihdam edilme fırsatı elde edecek. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği'nin ilk liman toplantısı Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda denizüstü rüzgar enerjisi ekosistemi için stratejik bir yer tutan

ele alındı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada çocuk işçiliğinin giderek derinleşen bir insan hakları sorunu haline geldiği ifade edildi. Mersin polisi drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü yakaladı. Sürücüye 140 bin lira ceza kesildi. Otomobil

0: Evler çevredeki konutlara sıçramadan söndürüldü. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorun ardından Amerika Birleşik Devletleri D grubuna 3 puanla başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçındaysa turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da birer puana yükseldi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 6625.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Soy Grup.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de.

0: Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

olsaydım. İstemeden oldu, istemeden oldu, elden ne gelir? Kapıldım bir kere, sevmez olaydım, sevmez olaydım.

sevmez olaydım, sevmez olaydım. İncindim, kırıldım, dillere düştüm. Sevinçten uçarken yerlere düştüm. Yalnız sana deyip her şeye küstüm.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
8: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 9

0: 0374 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

kafa karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: 0399-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 3.

0: ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam, hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Hem de bugün çok güzel bir şarkıyla giriş yapıyorum. Şarkıyı dünden beri deli gibi dinliyorum. Daha önce çıksaydı o günden beri daha çok dinlemiş olurdum ama dün çıktığı için ben dünden beri dinliyorum. Aşkına esir kaldım artık sana. Ya anlatamam, o kadar çok dinledim ki, o kadar çok hoşuma gitti ki. Artık sana dönemem. Bakalım şarkıdan ne zaman bakacağım. Genelde bir şarkıya takıyorum, sürekli onu dinliyorum. Tabii en son midem bulanıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle

0: bilgilerinizle paylaşabiliriz. Şimdi size ilk şarkımızla, o harika, benim çok sevdiğim o şarkıyla baş başa bırakacağım. Senin O Gözlerin Var Ya, Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Biraz olsun nefes almak isteyenler için birbirinden güzel şarkılarla buradayız. Şimdi sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakacağım. Ben anlattım, sen dinledin. Sözüm bitti, karar sende diyecek bizlere. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi

0: Satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler. Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta com Mersin.
12: Tazelik anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde.
7: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

0: Parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Orhan. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını canım eşim, kalbimin sahibi Sevil'e armağan ediyorum. Seni çok seviyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel aşk şarkıları tabii ki sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sana bakan Sevme İbrahim Erkal sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Selin Yayında.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bazen bir şarkı başlar ve yıllar önce yaşadığımız bir günü yeniden hatırlarız. Bir sokak, bir bakış, bir veda ya da unutamadığınız bir gülüş gelir aklınıza. Şimdi sizi böyle bir şarkıyla baş başa bırakacağım, Müslüm Baba'yla. Şu ölümlü dünyaya biz iyi ki gelmişiz. Dert çekmenin yanında sevmeyi öğrenmişiz. Ömür biter, aşk bitmez. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekleniyor.

0: tıkla, ister uğra.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324-357-30-30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen.

0: Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

0: insan bazen konuşmak istemiyor. İçindekileri anlatacak gücü de bulamıyor kendinde. Ama işte o anlarda bir şarkı duyuyoruz veya açıyoruz. Daha sonra duygularımız da sessizce dile geliyor. İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Gözlerine bakmayacağım diyecek Güllü bize. Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım, ellerini tutmayacağım ben. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizi Güllü ile baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenliğiniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sibel Can ve Ümit Besen düeti Nikah Masası sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir istek şarkı var, hemen mesajını da paylaşacağım ve sizleri bu şarkıyla baş başa bırakacağım. Merhabalar Gönüllerin Sultanı Selin kardeşim, ben Hatay Antakya'dan Ferit senden güzel bir şarkı istiyorum. Zeki Erdem'den Almanya Geceleri şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezgi'ye gelsin. Canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Gecenin sesliliğinde koca bir hasret çöker üstüme. Elimde bir paket sigara, dindirmeye çalışır mekanımı. Dinmez ki. Burası gurbet diyarı mı, umut diyarı mı? Doğduğum yer mi yoksa doyduğum yer mi? Çözemedim. Neresidir memleketim? Uzun lafın kısası, bu bir ekmek davası. Kimilerin karnı doydu, kimilerin perişan. Geriye ne kaldı? Dilimizde efkarlı şarkıların heceleri, üstümüzde yağmurlu

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda.

0: ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam Müşteri Memnuniyet Hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: birlikte. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama.
3: Çiftçiden Findustri Akademi. Çiftçiden Findustri Akademi. Çiftçiden fincanı. Çiftçiden fincanı. Çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, çiftçiden fincana, kalite, çiftçiden fincana, kalite, çiftçiden fincana, kalite, çiftçiden fincana, kalitenin, çiftçiden fincana, kalitenin, çiftçiden fincana, kalitenin, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
7: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim bilir şu an bizi dinleyen kaç kişi bir yandan çalışıyor, kaç kişi yollarda ve kaç kişi şu an geçmişe dalıp gitmiş durumda. Ama hepimizin ortak bir noktası var, o da aynı frekansta buluşuyor olmamız. Şimdi ise bu güzel birlikteliğimize güzel bir şarkı daha ekleyeceğiz. Gülden Karaböcek, Küstüm Sana Dünya diyecek. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
8: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetimizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Hayatın koşuşturmacası içinde bazen kendimize vakit ayırmayı unutuyoruz. Oysa birkaç dakikalığına durup güzel bir şarkıya kulak vermek bile ruhumuza iyi geliyor. Şimdi sizlere günün yorgunluğunu unutturacak bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sevdalı gözlerim, Ferdi Tayfur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Çok özledim Seda Sayan sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert

etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik cam...

0: 2000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi günler, sıradaki şarkılar Reyhan ve can dostları Tansu ve Funda'ya armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi Derya Bedavacı yorumuyla dinleyeceğiz. Güldür Yüzümüz sizlerle radyonuzda.

0: kendi. En sonunda bir aşk için deliye döndü artık dersin soran olursa.
1: Ümitsiz perişan kendi halinde gitti artık.
0: Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim. Cengiz Kurtoğlu, soran olursa, sizlerle radyonuzda.

sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında. Düşüp kalacak yol kenarında, acılı kadın.

Evet, kulaklarımızdaki o muazzam feryat bitti ama kalbimizde yankısı hala devam ediyor. Şimdi bizim işimiz gücümüz var, öğle vakti bu ne dert diye, yani bunu söyleyenler çıkacaktır elbet ama bilmedikleri bir şey var. Arabesk bir feryat değil, bir hayat muhasebesidir. Ya hepimizin derdi aynı. Hayır, hepimizin derdi bir ama adresi aynı. O da Mersin FM 104.6 frekansı. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz. Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Artık son şarkılarımız, son mesajlarımız. Hemen mesajların birini paylaşayım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Yusuf. Sıradaki şarkı Gönlümün Sultanı, sevgili nişanlım Merve'ye gelsin. Seni çok özledim demişler. O zaman bunun üstüne de bir gel bahtımın kar beyazı denir ya. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

programımızın sonuna yaklaşırken güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Yani sonlara yakışır bir şarkı oldu bence. Mutlu ol yeter diyeceğiz ama yine koşan yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.

0: İlk gecem.
1: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Ayrıldık.
1: Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ölümsüz aşk Linet sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel

0: gerçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79.000 dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250.000 ton rekolte bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitleri,

0: Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Babalar Resitali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle birlikte oluyorum. Günün ilk resiteli Cengiz Kurtoğlu'ndan, Taverna'nın babasından gelecek. Evet, eskiden hiç aşkı yaşamadığımız halimiz, aşkı hep böyle sanki göklerde uçacakmışız gibi en güzel hislerle düşünürdü, düşlerdi. Ama işte bizzat yaşayınca anlıyorsun ki o düşlediklerin başka, yaşananlar bambaşkaymış. Hayatının merkezi yaptığın insan, bir bakıyormuşsun o aşkın alevini küle döndürüp gitmiş. Sen de haklı olarak arkasından bakıp kalıyorsun, yarın doğacak güneş mi bıraktın bende diyerek. Huzurlu alacak bir nefes mi kaldı sanki? İnsanın içindeki o saf duyguyu, o heyecanı öyle bir alıp götürüyorlar ki geriye sadece bir daha birini o kadar temiz sevememek, sevmek için hevesin kalmaması kalıyor. Cengiz Kurtoğlu heves mi kaldı diyecek. Ardından da şarkılara sordum seni diyecek. Sizleri bu güzel resitalle Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Heves mi kaldı ve şarkılara sordum seni şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu radyolarınıza ses verecek. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine burada Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacağım.

0: Stani ve Stani devam edecek. Devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: 0212 624 34 34.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
6: Reklamların ardından Babalar Resitali'ne devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu sormuştu, heves mi kaldı diye. Evet, bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki hevesimiz kursağımızda kalıyor. Bırakın kursağımızda kalmayı, artık hiçbir şekilde heves de kalmıyor içimizde ama kalp bu unutuyor, çabuk unutuyor. Yani insanları değil, yaşadığı acıyı, kırgınlığı unutuyor. Ve sonra tekrardan başa dönüp yine sevebiliyoruz. Seni yazdım kalbime diyebilecek kadar hem de. Şimdi Müslüm Gürses Seni Yazdım diyecek. Aslında bu şarkı

Birazcık da çok acıklı şarkılar dinliyoruz haftalardır, aylardır neredeyse. Dedim ki biraz da neşeli şarkılar dinleyelim. Çünkü çok estetik bir tarihteyiz. 06.06.2026. İşte bu yüzden de seni yazdım diyecek Müslüm Gürses. Bugünü taçlandıranlar varmış hem. O taçlandıranlara da gelsin. Müslüm Gürses, seni yazdım. Sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

Demiş yani öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor diye. İşte öyle oluyor. Müslüm Gürses'te senden vazgeçmem diyecek. Dünya tersine de dönse, gökteki güneş sönse de senden vazgeçmem. Çünkü sensizlik bir ölüm gibi diyecek. Şimdi vazgeçemediklerinize gelsin ne olursa olsun. Kalbinizi kırıp parçalasa da işte insanın öfkesi geçince her şey normale dönüyor. Müslüm Gürses senden vazgeçmem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

Artık bundan sonra sensiz olamam, kendime başka bir

0: Müzikali.
1: Hani dedik ya, bugün böyle estetik duran bir gün ve bugünü taçlandıranlar var aranızda, çokça varmış. Bu yüzden de İbrahim Aykal gönül çiçeğim diyecek iyi günde, kötü günde ve dar günde. Yaşadığım her günde seviyorum seni gönül çiçeğim diyecek İbrahim Aykal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum, radyolarınıza ses verecek İbrahim Aykal.

Sevmek güzel şey, sevilmek de aynı şekilde. Ama bazen sevmek sevilmekten galiba ağır basıyor. İbrahim Erkal, seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım diyecek. Ben seni ekmek, ben seni nefes gibi, su gibi seviyorum diyecek. İbrahim Erkal, yüreğinden öpüyorum şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Mess Italien.
1: Sevgisinin arkasında dağ gibi duranlar, o dürüstçe yüreğinden öpüyorum diyebilenler iyi ki varlar gerçekten. Ama işte bu hayatta hepimiz o doğru sevgiyi bulana kadar aşktan yana çok kırılıyoruz, hırpalanıyoruz. Yıllarca gidip yalan aşklara kapılıyoruz. Her defasında bin kez kırılıyoruz. Dökülüyoruz, kalbimiz yoruluyor. Ama insan ne kadar yorulursa yorulsun içindeki o umut kırıntısı hiçbir zaman tamamen yok olmuyor. Hani bazen tam her şeyden vazgeçtiğin an, artık bitti dediğin an bir anda kapının çalınmasını istiyorsun ya. Şöyle yalansız dolansız, hesapsız bir sevgiyle gelmesini istiyorsun birilerinin. Gönül kapımı çalsın ansızın diyorsun. Gel ki o yılların getirdiği gönül yaramı sevginle sarıver diye düşünüyorsun. Arif Susam seninle diyecek. Ansızın çalıver gönül kapımı diye seslenecek. Evet, seninle denizleri aşalım, seninle yıldızlara uçalım, seninle aşkı baştan yazalım diyecek. Böyle düşlediğiniz insanlar için gelsin umarım, ansızın kapınız bir anda gönül kapınız bir anda çalınır. Ardından da Arif Susam hiç şansı yok diyecek. Sizleri bu güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum.

seninle denizlere aşalım, yıldızlara uçalım diyen diyecek dediklerinizle birlikte Arif Suam hiç şansın yok diyecek. Sıkı sıkı sar beni, hiç düşünme, yor beni, kafana göre takıl, 12'den vur beni, hiç şansın yok güzelim diyecek Arif Suam. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Italien.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındaydınız. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte arabeskin en efsane stillerini en harika seslerinden dinledik. Şimdi de Ümit Besen'le kapanışımızı yapıyoruz. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma diyecek Ümit Besen. Evet, biraz eğlenceli şarkıların ardından hızlı bir damar şarkısı oldu ama olsun. Güzel sonlar oluyor böyle. Tekrar görüşene dek hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Ümit Besen Baharı Bekleyen şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Radyolarınıza ses verecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Babalar Esteli ile sizlerle olacağım yarın yine aynı saatlerde.

0: bir şarkı oldum dudaklarımda. Seni sevdiğimi söyledim durdum.
1: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar.

0: dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
1: Balar ve sitaplar sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo

Gelsen ne olur? Kalsan ne olur? Sarsan ne olurdu? Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer, sen de sevgilim.

ben seni gözlerinden bile kıskanırken, incitirim, incitirim diye sakınırken, yazık ki sen bana kıydın, ben sana değil. Kahrettim kendimi, mahvettim kendimi. Yine de sana kıyamadım.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 120.

0: 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

var. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

0: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle Mersin'in de içinde bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 okuldaki 64697 salon, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla üretilen manevra lokomotifinin Afrika kıtasında bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz," dedi. Suç ve suçluya küresel ölçekte mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Aralarında kırmızı bültenle aranan 42 ismin bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye turizminde en yoğun döneme girildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yaklaşık 40 milyon turistin ağırlanması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencileri ve aileleri yalnız bırakmadı. LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerine stand kuran büyükşehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Toroslar Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor. Kimyasal ilaç kullanımını azaltan ve ürün kalitesini artıran feromon tuzakları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırılıyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silifke'de orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası büyük yangınlara karşı ekiplerin müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon test edildi. TÜİK verilerine göre 2025 yılında 141.142 ton kayısı üretimiyle Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadı sürüyor. 79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Son şişeyi rahatladık Gago. Mezemiz de tükendi böylece. Sustur artık bu kaseti. Deşmesin amanlı şarkılar yüreğimizi. Bir of daha çekmeyeyim şu kavanoz dipli dünyaya Ago. Çekmesen dayanır mı yürek? Çekmesen biter mi ömür be? Bir kere düşmüşüz, bir kere yanmışız Allah'ına kadar. Ne anlar halimizden süt kuzuları, ne anlar derdimizden beyefendiler. Sen hepsini sil defterinden, en kralına çizgi çek be Agop.

masama onu getir. Hasretim dinsin artık. Zaten azgın boğaları gibi içimde tepiniyor yalnızlık. O yoksa az acılı bir sevda getir masama. Bıktım bu zehir zıkkım sevdalardan. İhaneti az bir gece koy önüme. Buzları da kadihime değil yüreğime dök bu gece. Hilesiz, maskesiz dertleşelim seninle. Zaten bıçak çekiyor her gece bana hatıralar. Sıkıştırıp beni bir köşeye, ya onu bul ya da bizi rahat bırak diye. Ah Agop, ah! İçim yanıyor içim, benzine bulanmış fitil gibiyim. Gözlerimin musluğunu bir açsam, gözyaşlarım beni boğacak. Boş ver sigarayı tütünü Agop, son kibriti üstüme çak. Gönlümce yanayım bu gece, oldu olacak. Oy dibi delik dünya oy! Nasıl da harcıyoruz gençliğimizi, nasıl da can çekişiyor umutlarımız. Oysa kan ter içinde taşıdık biz ne ayrılıkları, kitabını yazdık biz ne yalnızlıkların, ne fotoğraflarını çektik bir bilsen Agop, o yüzsüz suratların. Anlayacağım ne acılar çekmiş, ne günler görmüşüz. Sözde yaşamak diyorlar buna Agop, yaşamak buysa biz çok tan ölmüşüz. Gel gör ki ağlayanımız bile yok. Anlamadım gitti be Agop, anlamadım gitti be. Sevgili çok da bu alemde, niye bir dostumuz yok, niye hiç dostumuz yok. Ah Agop, ah kavanoz dipli dünya, ah.

Onu kaderime yazmış yaradan. Bizi bize bırak, çekil aradan. Bu sevgine heves ne de sıradan. Ayırmaya gücün yetmez ki ağadan. Kalbime gömmüşüm ben sevdasını. Yüreğimden söküp koparamazsın. Anlama yazılmış aşk yazısını silerim diyor.

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış

0: Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Kör olası gözlerim, başkasına mı baktı da bırakıp gittin beni? Başkasını mı sevdi dert bulası kalbim? Sana koşmaktan yorulan ayaklarım, ihanet mi etti yollarına? Neydi suçu gecelerim uykusuz bıraktı? Neden hep seni sevmek zorunda bıraktın? Neden? Neden?

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

gitmelerini korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlarda. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana der.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum.

Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Üzümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şehirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzün türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

0: Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut. Benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığımız günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni, sevmiştim. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi salıvermiştim. Olmadı bir tane. Hayat bana yalan söylüyor.
1: Hayat

Babanın tayine çıkıp da gittiğiniz o kış. Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerin bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini bir yana epeksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyonda öyle kala kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım yoksulluğu şakandan, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği, sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevda. Olsun, üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur, şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum, seni seviyorum.

0: Tır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizin

0: Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: 233 66 55.

0: Damarın tek adresi.
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.
2: Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz,

uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Bir kuş vardı ta öteden bana gelip konan. Sevdamızı fısıldayan. Ve bir sen vardın benden içeri. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi.

günlere böldüm, seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim seni. Her gün, her dakika biraz daha seni yaşamak için. Böyle eskitip gideceğim yılları ve bir sen kalacaksın, bir de ben. Şiirler söylenir, şiirler biter. Bir sen kalacaksın, bir de ben. Seni günlere böleceğim, seni aylara, seni daha yıllara böleceğim, yüzyıllara. Biraz senden kalacak, biraz benden. İşte hayat bu ya.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. Santa Iras nokta Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
16: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Mersin efendim.

0: Bir minik serçe şarkısı gidiyorum kibariye yorumuyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarı ile birlikteliğiniz devam ederken sırayı Emre alacak. Hemen mesajları paylaşmaya başlayalım bakalım. Selamlar Fırat abi, Derya ben. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun ben her gece ruhumun senin yanında kıvrılıp yattığını biliyorum. Aramızdaki hiçbir mesafe seni yanı başımda hissetmeme engel değil ki gözüm. Seni hissettiğim sürece benimlesin. Sıradaki şarkılar sevdasına sevdalandığım eşim Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Hemen bir diğer mesajımız. Eşinden canından çok sevdiği Emrah Gezgin'e gelsin. Sana söz sevdiğim, yüreğim sana kafes değil yuva olacak. Bu kalp attığı sürece hep seni sevecek, hep sana ait olacak bir tanem. Gözlerim aşkla bakan, gözlerinden başka göze bakmayacak. Seni çok seviyorum, çok aşığım diyerek mesajını sonlandırmış. Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak edemez. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Muhammed Ali Şahin ve Onur Kağan Karakuzu'ya armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben Burak Çetinkaya, gönlümü ellerindeki toprağa bıraktım. Soldurmazsın, öldürmezsin, geri çevirmezsin. Sana güvendim, en güzel yanım. Sabahate gelsin tüm şarkılar demiş sevgili kardeşimiz. Hayat boyu ben yokum. İyi yayınlar ben Ömer. Sıradaki tüm aşk şarkıları canım eşim, canım sevgilim Erol Üşenmez'e gelsin. Biz yaralarımızı kendimiz sardık, kimse kendini derman sanmasın demiş sevgili dinleyicimiz mesajında. Sıradaki şarkı Mustafa Menekşe'den dayım İsmail II ve abilerim Emrah Yıldırım için Yalçın Çınar'a gelsin. Özgür günler yakındır diyerek mesajını sonlandırmışlar. Artık bambaşka bir hayat. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutluluklar sana diyecek bu güzel şarkımızı. Erzurum'un meşhur cağ kebabını sevgili Samet Yalçın ve ekibine armağan ederim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

mutluluklar sana. Emrah radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar, ben Erol Uşan. Ben sıradaki tüm aşk şarkıları bir tanem balım her şeyim amele gelsin. Seni yanımda istediğim kadar. Canımı bedenimde istemedim, seni her şeyden çok seviyorum amirim diyerek mesajını sonlandırmış yayınlar. Ben Çınar Başuş, baş bu bir baba nerede olursa olsun her zaman özlenir. Hele benim babam gibi ise hasret yakıl kavurur. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Öze. Armağan olsun değil mi sevgili kardeşimiz? İyi akşamlar Fırat Bey. Aşk bir miras değildir ve kimseden kimseye kalmaz. Hayat verilmemiş bir sözü tutmaktır. Kimi yazar, kimi yaşar. İyi kimsin, deniz gireyim diyerek mesajını sonlandırmış. Necati Nazlı'dan Silifke'de bulunan Mert Kelle, Nebi Kelle, Batuhan Serdar, Sevkan Sunar, Mehmet Erdede, Kerem Kaçar, Tarık Akan, dostlarıma ve abime armağan olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim Armağan olsun. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, sensiz yapamıyorum gülüm. O Silifke'nin sen yanında olduğunda seni her yeri gezdireceğim demiş. Evet, biraz mesajda bir sıkıntı var, o kusura bakmasın. Unutma, elbet bir gün yanımda olacaksın. Her yerde anılarımız var gülüm. Seni seven Bübeyik Engin, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Seninle aşkımız eski bir roman. Bir güzel bir Muazzez Ersoy yorumu radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam aramız var sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımız programımızın. Ve hala çayını kahvesini almamış olanlar varsa reklam arasında gitsin, çayını demlesin, kahvesini yapsın gelsin. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. 0553-714-9496'dan da WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

0: Hayatta damardan kalbe devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sevgili dostlar. Evet, programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık. Bu demek oluyor ki ilk yarım saati geride bırakmış oluyoruz sevgili dostlar. İkinci yarım saatimize başladık. Güzel bir Bülent Abla şarkısıyla Diva ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu şarkı Coşkun Sabah da söylüyor ama Bülent Abla farklı güzel söylüyor. Akşamlar sıradaki parçalar nişanlısı Ezgi Yıldız'dan lastikçi Barış Yıldız'a. Senin olmak istediğim sadece iki an var şimdi ve sonsuza kadar seni seviyorum aşkım. Sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar sıradaki şarkılar değerlimiz Mazhar Köre gelsin ve tüm sevdiklerine armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, gecen güzel olsun abim. Sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum seninle. Her anım bir öykü gibi, gülüşün dünyamın en güzel şarkısı, kalbim senin adınla çarpıyor. Sen yanımdayken her şey daha güzel. Aşk senin gözlerinde, aşkı senin gözlerinde buluyorum. Varlığın, hayatımın en büyük armağanı seninle. Her gün huzurlu, her gün anlamlı diyerek mesajını sonlandırmış ve Semra diyerek de sonuna yazmış mesajının. Merko Oto Lastik, Salih Yıldırım'dan lastikçi ağam Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Hayırlı akşamları, yeniler dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay, çalacak şarkılar size ve buna vesile olan olana armağan olsun. Ve can nefesim eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin. Seni söyler hep sözüm, başkasını görmez gözüm, sen gecem ve gündüzüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Buradaki parçalar Ozan Yıldız'dan ve yengesi Sinem'den. Lastikçi Barış Yıldız'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Merhabalar canım sevgilim Veli Şimşek'e, senden uzak olmaktan başka düşüncem yani üzüntüm yok. Sabırla inanarak ümitle bekliyorum. Sana bakmak bir şiirin içinde kaybolmak gibi. İyi akşamlar bir tanem, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bülent Ersoy'u dinleyelim. Anılar sonrasında burada olacağız. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur çağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan edelim. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizle.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
2: Selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: tabloyu geride bıraktık. Anılar isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz devam ediyor. Selamlar, yayınlar. Enes'im, yarim, bir ömür daha olsa senin yoluna feda ederim. Sen benim en güzel yarınlarımsın. Kurban olduğum adam, yüreğin benim evim, yurdum. Seni çok seviyorum eşim. Sıradaki parça sana ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de. Sizlere armağan olsun. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den. Canım kardeşlerim Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Seltan Hünal, Beliran Dölek, Onur Budağa gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. İyi günler, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel parçalar canından çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin. Kimse kendini derman sanmasın. Biz yaralarımızı kendimiz sardık diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Enes'im oğlum, belki de yerine asla koyulmayacak tek duygu evlat sevgisidir oğlum. Bu dünyada en güzel hediyesin. Sıradaki parça Alican'a, sana ve değerli sunucumuza gelsin demiş sevgili annem. Teşekkür ediyorum. Benden de sana ve oğluna armağan olsun. Selamlar. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulayışım, Çetin Bakır'a gelsin. Seni aklının alamayacağı kadar çok seviyorum Çetin'im diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar, sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Her şey çok güzel olacak. Belki bir gün değil ama elbet bir gün demiş dinleyicimiz. ...0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz değerli dostlar. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Aynı sahilde, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor. Mersin efendim.

Yine aynı sahilde Cengiz Kurutoğlu radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben İrem Alpaltun'un yayınlar sıradaki şarkılar Mustafa amcama ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Hayatınızın yolculuğunu başka biriyle paylaşmak kendi rotanızı bulmanın en iyi yoludur. Ben yolumu buldum, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Parçam sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende. Sen beni hep sev, ben seni hep beklerim. Seni çok seviyorum, aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Silifke'de bulunan Mümin Pınar, belki yanında değiliz ama bil ki bugünü kalbimizin en derin yerinde serini kutluyoruz ama coşkun ama yorgun. Bir yıl daha geçiyor yaşamından, iyi ki oğlumuz, iyi ki doğdun, seni seven ailen Salih ve Hadis Pınar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Dinleyicimizin de doğum gününü kutlamış olalım nice nice senelere ailenle ve sevdiklerine beraber inşallah. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam, ben Aykut Özgür. Buradan can dostlarım Suat, Fuat Teker, Mustafa Can Yelli, Orhan Akıncı, Ayhan Becili, Emrah Gezgin'e sıradaki parçalar armağan olsun demişler. Merhaba yayınlar, Veli Ancelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan, Ferdi Erbaşka, Soner Oral, Kayhan Şenhanlı, Balıkçı Halil için burada zaman değil, karakter sınanır diyerek.

0: mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Şey önce hatıra, boşuna yaşanmış olamaz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla Derya Bedavacı, çık artık aklından, radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik, seni çok özledim bir tanem. Anne yüreği sabreder ama evladına hasreti hiç susmaz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, ben Asena. Sıradaki en güzel parçalar canımdan çok sevdiğim eşime Ümit Boş Kral için gelsin. Canım sevdiğim, seni çok seviyorum. Bugünlerde geçer, en güzel günlerde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Bir diğer mesajımıza geçelim. İyi yayınlar, ben Mutan Esra Ecin. Sıradaki parça canım eşim Sevdam için gelsin demiş dinleyicimiz. Mut'a da selamlarımızı gönderelim. Merhaba, ben Silifke'de bundan Mehmet Güney'in oğlu Yiğit Can Güney. Sıradaki şarkı babama gelsin. Gözlerimin baktığı yerde olmasan da daldığı yerdesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakalım. Kuşlar sonrasında reklamlar, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.

0: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı,

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarı ile birlikteliğimiz devam etmekte. Son saatimize de giriş yapmış bulunmaktayız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı her şeyim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Baba demek aşk, baba hayat demektir. Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Seni çok seviyorum babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Silifke'de bulunan Mehmet Güney'in oğlu Ali Fahri Güney. Sıradaki şarkı babam için gelsin. Bir evlat için gökyüzündeki en parlak yıldız babanın gözleri içindeki sıcak gülümsemedir diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel, Şavka Erozan'a armağan olsun demiş. Selam'ın yayınlar sıradaki parça Asiyesinden Silifke'de bulunan Ahmet Ceren'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Volkan Çelik. Sıradaki şarkı Aslan abim Kadir Çelik'e gelsin. Güzel günlerde tekrar buluşmak ümidiyle canım reisim diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Ari Susam'la sizleri baş başa bırakalım. Dön.

0: Ana isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olsun. Sonrasında buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Harbiden'e göre değil, harbiden'le arabayız.
4: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

Bahri Susam'ı geride bıraktık. Hadi bakalım Müslümcüler hazır mı? Şimdi mesajları paylaşalım. Sonrasında radyonun volümleri yükselecek. Hepsini yükselteceğiz. Bu güzel şarkı dinleyeceğiz. Tüm Müslüm babacılar. Ben Emrah Gezgin'i yayınlar.

Abim sıradaki şarkılar dostlarım için gelsin. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Kör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, İkizler Suat Fuat, Nuri Eser, Şayan Becili, Aykut ve Kerem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar Fırat abi, Silifke'de bulunan abim Sebahattin Kasapçı dayım Sonerten ve Mehmet Kurnaz, Aslan dayım Muhammed Gülçekin, arkadaşları Recaip Sözay, Tolga Tekin, Yusuf Alay, tüm şarkılar onlara armağan olsun demişler. İyi akşamlar Silifke efendim, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkıyı canım eşim Ahmet'im için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Bizler teşekkür ediyoruz, selamlar. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şahku Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerime gelsin. İyilikler, emekler, unutulmaz, gönlü kalbi kadar güzel abilerim. Allah'a emanet olun babam, seviliyorsun diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Mert.

0: Haydi bakalım hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı sevgili Samet Yaşar ve ekibine armağan edelim. İyi akşamlar dileklerimizle. Selamun aleyküm yazmış zaten kendisi de şunu şu an. Aleyküm selam diyelim. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı sizlere geliyor.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Gülbe, gülbe, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.
4: 104.6

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Arabeskin Atay'la Fırat yayında.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Müslüm Baba söylesin, damacılar dinlesin dedik ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Sırayı Azer Bülbül alacak. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar sevdiğim Ahmet Takan'a armağan olsun. Çatın yok, penceren yok, dört duvar değilsin ama tek huzurlu hissettiğim evimsin, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Silifke'de bulunan canımdan bir parça can oğlum. Onurkan Karakuzu ve Haklı Yuntar, Mesut Çimen, Muhammed Ali Şahin, Murat Boşkur ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni hasretle öpüyoruz annem diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a seni çok özledim yakışıklı Mert'im demiş sevgili kardeşimiz mesajında. İyi yayınlar, ben Hasan Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abi Meral Üşenmez ve asıl dostları Can Çakı, Bektaş Karaca, Bediran İbili, Burak Çetinkaya için armağan olsun demişler.

0: Sevgili Samet Yaşar'ın bir güzel mesajı var bize. Hemen onu paylaşmak istiyorum sizlere. Fırat Bey, samimiyetiniz, içten sohbetiniz ve gönüllere dokunan yayınlarınızla dinleyicilere umut ve moral oluyorsunuz. Her frekansta sevgi, her kelimede enerji var. Enerjinize, yüreğinize sağlık. Sesiniz Silifke'ye, moraliniz herkese iyi geliyor. Yayınlarınız daim olsun, dinleyicileriniz bol olsun demiş. Erzurum'un meşhur cağ kebabından sevgili Samet Yaşar'a bu güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıda benden size armağan olsun. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Allah Allah, işte güzel bir şarkı. Azer Bülbül, Ciğer Farem. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim.

Sana ne hasretimden, dertlerimden sana ne? Azer Bülbül radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Selam Fransa'daki şarkı Bediran İbili'den Burak Çetinkaya'ya gelsin, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim abim Can Çakı için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir sonraki mesajımıza bakalım. İyi yayınlar oğlum Kerem'e. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım canım oğlum. Sıradaki parça oğlum Kerem Kaşar arkadaşları Sezer, Tarık Akan ve Suat ve Fuat Teker kardeşlere armağan olsun demiş. Hayırlı akşamlar, ben İlhami Kahya. Silifke'de bulunan can dostları Muhammed Gültekin, Sebahattin Mert Kasapçı, Reyhan'da bulunan tüm dostlarıma saygılar. Yollarda olduğum için dostlar mesaj atamadım. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz.

bakalım hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam edecek. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı gelecek şimdi radyomuza. Ama öncesinde şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Yayın acılarımdan ötede bir can daha varmış. O da evde 60 liradaki şarkılar. Oğlum Kürşat Öze ve Sana Gelsin demişler. Teşekkür ederim annem, benden de size armağan olsun. İyi akşamları yayınlar. Ben Masal Üşenmez ve Eylül Karaca sıradaki tüm güzel şarkılar babam Erol Üşenmez'e ve babam Bektaş Karaca'ya gelsin. Ayrıca size de gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Selamlar. İyi akşamları yayınlar. Ben Antalya Kumluca'dan Murat Say sıradaki tüm güzel şarkılar. Çok sevdiğim biraderim Erol Üşenmez ve Can Çakı'ya, ben çok sevdiğim kardeşim Bektaş Karaca'ya için armağan ediyorum. Ayrıca size de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parça Silifke'de bulunan biraderim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Eşinden canımdan çok sevdiğim Emrah Gezgin'e gelsin. Uzak olur mu insan sevdiğine? Ya aklımdadır ya kalbimde. Sen benim her anımdasın diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Hadi bakalım Ferdi'ciler, hazır mıyız? 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur ve sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Hep damar, full damar.
1: Eyvallah.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim. 104.6.

0: Allah Allah. Allah, şarkının kralını geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Sırayı İbrahim Tatlıses, Namı Değer İmparator yorum alacak. Yayınlar Fırat abi, sıradaki şarkı eşim olan Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Canım eşim, kaç yıl geçse de geçsin, kaç devran dönerse dönsün, kaç kere ölürsem öleyim, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği tek kadınsın. Ömrüm ömrüne feda olsun can tanem, iyi ki sen Semra'm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Aslında bir kısmı daha vardı da atlamak zorunda kaldım sevgili kardeşim. İyi akşamlar sevgilim, seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Özleyen Leyla Çalışkan'dan Kalbimin Sahibi Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. Bu arada mesaj atmayın arkadaşlar, elimizdeki mesajları yetiştirmemiz gerekiyor. İyi yayınlar kardeşim Fırat, iyi yayınlar diliyorum. Ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle sizlere sonra biricik oğlum Velihan Çelik için istiyorum. Geçer inşallah, bu da geçer, bir gün olur, hayat bize de güler. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Bugün ben sevdiğime kavuştum. Bu sefer ona değil, Silifke'ye, Fırat'la yayında ekibine seslenmek istiyoruz. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Darısı tüm bekleyenleri olsun inşallah. Rabbim herkesi kavuştursun demiş. Amin diyelim, amin. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına, ne güzel. Allah bir daha yaşatmasın ayrılığı. İnşallah ders alınmıştır bu uzaklıktan, bu ayrılıktan. Bir mesaj daha paylaşacağız. Yeniler Fırat Bey, sizi can kulağıyla severek dinliyoruz. Mersin'den yazıyorum. Kuzenim Veli Anşeli'ye sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz demişler. Mersin'e de selamlarımızı gönderelim. Evet, mesajı almayacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım en son gelen mesaja. Evet. Gördüğüm saati hemen not aldık. Bu saatten sonraki gelen mesajları okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü zamanımız kısıtlı. 15 dakikamız var. Yani çalabilirsem 3 şarkı çalacağım. Çalamazsam... Normal şartlarda bundan sonraki şarkı son olacak ama çalmaya çalışacağız. İki şarkı sıkıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları İbrahim Tatlıses. Akşamdan akşama radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Gülbe, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke, Mersin.
4: Mersin efendim.

Yasmin Dilimi parçalar diker akşamdan akşama İbrahim Tatlıses radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sondan bir önceki şarkımız. Hemen şöyle mesajları hızlı hızlı paylaşacağız. Sıradaki parça Gizem'den sevdiği Ümit Boşkır'a sevdiğime armağan olsun seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Feda. Ben Alya İçalan. Sizleri Mersin'den dinlemekteyim. Sıradaki parçayı Biricik Dayım ve Lian Şirik için istiyorum. Seni çok seviyorum dayım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Mersin'e selamlar. İsmim İbrahim. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim canım abim Hasan Gümüş'e armağan olsun demiş. Merhaba ben Yiğit Can. Sıradaki şarkı babam Mehmet Güney için gelsin demişler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi. Ben Arda Karal. Sıradaki şarkılar amcam Acun Karal abilerim. Durasan Say, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, İsmail Eker, bacanağım Onur Budak ve kardeşlerim Mustafa Can Yelli ve Bediran Döle'ye gelsin. Sabır en güzel ilaçtır demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım Oğuz Yılmaz'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında son şarkıyla buradayız.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: Klası Yabaneller, Oğuz Yılmaz. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dinleyenler. Evet, hemen son mesajları paylaşacağız. Abim son parçalar sevgili eşim Çetin Bakar'a gelsin. Çetin'in telefonu kapattığında o gülen yüzünün tebessümünün aklımdan ve gözlerimin önünden gitmiyor. İki gözüm gülen yüzümüz hiç solmasın aşkım, her şey kalbimizce olsun. Seni çok kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol demiş Çiğdem mesajında. Abim iyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Babam sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gelme dileğiyle. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş sevgili Mert kardeşimiz. Selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam kardeşim, ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan kuzenim Suat ve Fuat Teker için armağan olsun. İyi yayınlar demişler. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Gözlerin gözlerime değdiği an anladım, sol yanım olacağını ömrüm demiş.
1: Çılgın söz dinlemez.
0: İyi yayınlar, ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar Aslan abim, Kral abim, Erol Üşenmez için gelsin demişler. Ve son mesajımız Ada Gezgin'den, ilk aşkım babam İmrah Gezgin'e, amcalarım Kürşat Öz, Mazhar Kör, Doğan Demir Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyorum, çok özledim canım babam demiş.
1: Sensizlikmiş senden payım. Tanrı
0: hazır mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadın.
1: İnanmadım.
0: Evet, son şarkımızla kapanışımızı yapıyoruz sevgili dostlar.
1: Diz çökerken
0: yaklaşık
1: dağlar.
0: İki saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum.
1: Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın
0: evet,
1: tek
0: bu güzel şarkımızda canım sen, eşim Zehra'yı armağan olsun burada gelsin demiş. Gelsin bakalım.
1: Uysal çocuk gibi teslim oldum, inan. Evet,
0: katkılarından dolayı Erzurum'un cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi iletelim sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine. Bu güzel şarkıyı armağan edelim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Bu programı dinleyemeyenler ve tekrar dinlemek isteyenler az sonra, dediğim 2 saat sonra tekrarıyla sizlerle olacak sevgili dostlar. Hoşçakalın. Tekrardan görüşünceye dek selamlar, saygılar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
1: Yüreğinin çöllerine nehir oldum, inanmadım. Saçlarının tellerine esir oldum, inanmadım. Ben ki asi boyun eğmez, ben ki çılgın söz dinlemez, senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm, inanmadım. İnanmadın, ne yapayım? Sensizlikmiş senden payım. Tanrı mısın ki tapayım? Sevdim seni, inanmadım. Diz çökerken dağlar bana, şimdi taşlar ağlar bana. Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, inanmadım. Sen kavgamın tek galibi, sen gönlümün tek sahibi, sana uysal çocuk gibi teslim oldum.

0: serdim gururumu, hiçe saydım onurumu, kucakladım umudumu, koştum sana, inanmadım. Yasak koydum şu kalbime, ne geçti ki ah elime, bağlanmak mı ne kelime, öldüm sana, inanmadım. İnanmadım, ne yapayım, sensizlikmiş senden payım, Allah mısın ki tapayım, sevdim seni inanmadım, öldüm sana inanmadım, koştum sana inanmadım, inanmadım, inanmadım.
1: Fırat yayında.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Mersin
1: efendim. Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.

çınları susun. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümde sildi hasretim. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni attım durdum

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

yağmurun, gözyaşının izi yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var, hasret dolu bağrımda. Gözyaşının izi yazdığın her satırda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Oysa düşlerim var. Hem de bugün çok güzel bir şarkıyla giriş yapıyorum. Şarkıyı dünden beri deli gibi dinliyorum. Daha önce çıksaydı o günden beri daha çok dinlemiş olurdum ama dün çıktığı için ben dünden beri dinliyorum. Aşkına esir kaldım. Ya anlatamam. O kadar çok dinledim ki. O kadar çok hoşuma gitti ki. Artık sana dönemem. Bakalım şarkıdan ne zaman bakacağım. Genelde bir şarkıya takıyorum. Sürekli onu dinliyorum. Tabii en son midem bulanıyor. Yazık ettim geçen günleri. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı yazabilirsiniz.

0: sizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi size ilk şarkımızla, o harika, benim çok sevdiğim o şarkıyla baş başa bırakacağım. Senin o gözlerin var ya, Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: İster misin ulaşalım o yıldızlara?

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Biraz olsun nefes almak isteyenler için birbirinden güzel şarkılarla buradayız. Şimdi sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakacağım. Ben anlattım, sen dinledin. Sözüm bitti, karar sende diyecek bizlere. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum.
1: Şehirler arası ototaşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Orhan. Sıradaki en güzel aşk şarkılarını canım eşim, kalbimin sahibi Sevil'e armağan ediyorum. Seni çok seviyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel aşk şarkıları tabii ki sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sana bakanlara... Sevme İbrahim Erkal sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bazen bir şarkı başlar ve yıllar önce yaşadığımız bir günü yeniden hatırlarız. Bir sokak, bir bakış, bir veda ya da unutamadığınız bir gülüş gelir aklınıza. Şimdi sizi böyle bir şarkıyla baş başa bırakacağım, Müslüm Baba'yla. Şu ölümlü dünyaya biz iyi ki gelmişiz. Dert çekmenin yanında sevmeyi öğrenmişiz. Ömür biter, aşk bitmez. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

0: İnsan bazen konuşmak istemiyor. İçindekileri anlatacak gücü de bulamıyor kendinde. Ama işte o anlarda bir şarkı duyuyoruz veya açıyoruz. Daha sonra duygularımız daha sessizce dile geliyor. İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Gözlerine bakmayacağım diyecek Güllü bize. Gözlerine bakmayacağım, sözlerine kanmayacağım, ellerini tutmayacağım ben. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizi Güllü ile baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenliğiniz Özbay Kurtarma 0538

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Can ve Ümit Besen düeti Nikah Masası sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi bir istek şarkı var. Hemen mesajını da paylaşacağım ve sizleri bu şarkıyla baş başa bırakacağım. Merhabalar, gönüllerin sultanı Selin kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit, senden güzel bir şarkı istiyorum. Zeki Erdem'den Almanya Geceleri şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezgi'ye gelsin. Canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Ecenin sessizliğinde koca bir hasret çöker üstüme. Elimde bir paket sigara, dindirmeye çalışır mekanı. Dinmez ki. Burası gurbet diyarı mı, umut diyarı mı? Doğduğum yer mi yoksa doyduğum yer mi? Çözemedim. Neresidir memleketim? Uzun lafın kısası, bu bir ekmek davası. Kimilerin karnı doydu, kimileri perişan. Geriye ne kaldı? Dilimizde efkarlı şarkıların heceleri, üstümüzde yağ.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim bilir şu an bizi dinleyen kaç kişi bir yandan çalışıyor, kaç kişi yollarda ve kaç kişi şu an geçmişe dalıp gitmiş durumda. Ama hepimizin ortak bir noktası var, o da aynı frekansta buluşuyor olmamız. Şimdi ise bu güzel birlikteliğimize güzel bir şarkı daha ekleyeceğiz. Birden kara böcek küstüm sana dünya diyecek. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.
0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Kalınca sebepsiz bir başıma hatıralar.

Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Hayatın koşuşturmacası içinde bazen kendimize vakit ayırmayı unutuyoruz. Oysa birkaç dakikalığına durup güzel bir şarkıya kulak vermek bile ruhumuza iyi geliyor. Şimdi sizlere günün yorgunluğunu unutacak bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sevdalı gözlerim, Ferdi Tayfur sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma, Yerli Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Çok özledim Seda Sayan sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi günler, sıradaki şarkılar Reyhan ve can dostları Tansu ve Funda'ya armağan olsun demişler. Ün selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi Derya Bedavacı yorumuyla dinleyeceğiz. Güldür yüzümüz sizlerle radyonuzda.

0: kendi.
1: En sonunda bir aşk için deliye döndü artık dersin soran olursa.
0: Ümitsiz perişan kendi halinde.
1: Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim. Cengiz Kurtoğlu, soran olursa, sizlerle radyonuzda.

sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında, düşüp kalacak yol kenarında, acılı kadın,

Kulaklarımızdaki o muazzam feryat bitti ama kalbimizde yankısı hala devam ediyor. Şimdi bizim işimiz gücümüz var, öyle vakti bu ne dert diye, yani bunu söyleyenler çıkacaktır elbet ama bilmedikleri bir şey var. Arabesk bir feryat değil, bir hayat muhasebesidir. Yani hepimizin derdi aynı. Hayır, hepimizin derdi bir ama adresi aynı. O da Mersin FM 104.6 frekansı. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz. Kibariye yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Artık son şarkılarımız, son mesajlarımız. Hemen mesajların birini paylaşayım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Yusuf, sıradaki şarkı Gönlümün Sultanı, sevgili nişanlım Merve'ye gelsin, seni çok özledim demişler. Bunun üstüne de bir gel bahtımın kar beyazı denir ya. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

içerler. Yaraları eşilemez.

Programımızın sonuna yaklaşırken güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Yani sonlara yakışır bir şarkı oldu bence. Mutlu ol yeter diyeceğiz ama yine koşan yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı.

0: İlk gecem.
1: Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Ayrıldık.
1: Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ölümsüz aşk Linet sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programında sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen babalarını en güzel restlerinden dinlemek üzere sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resteli Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Evet, Selin istemişti bu şarkıyı. Dün çalmadım çünkü beni dinleyemeyecekti ama şu an dinleyebilecek diye çalıyorum. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Yok, etme. Bize veda etme ama gelin olup gidebilirsin. Hiç sıkıntı yok onda. Sakın ağlama diyorsun. Cengiz Kurtoğlu gelin olmuş gidiyorsun diyecek. Ardından da yaz tatili şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel resitalle baş başa bırakıyorum.

0: Messi Talii.
1: Atilla Karestri ile devam ediyoruz programa. Bazen gitgelli sevgililerimiz olur. Hani böyle gerçekten sizinle mi yoksa sevdiklerimiz diyelim, sevgili demeyelim de. Çünkü ne yapacağını bilemezsiniz. Belki sizinledir, belki değildir. Bazen sizi seviyordur, bazen çok uzaktadır. İşte Atilla Kaya da ya terk et ya da sev diyecek. Ya sar beni bir gül gibi ya bırak git bir el gibi. Atilla Kaya ya terk et ya da sev diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı radyolarınıza seslendirecek. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Restani, devam edecek. Babalar Restani, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Restani'nde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Atilla Kaya, anla benim kıymetimi diyecek. Sahte aşklar uzun sürmez, sevmiş olsa çekip gitmez diyecek Atilla Kaya. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: ستاله.
1: Ferdi Tayfur İsteli ile devam ediyoruz programa. Aşık oldum diyecek Ferdi Baba. Hayat kısa güzelim, kıymetini bilelim, derde gülüp geçelim diyecek. Tüm sevenler için Ferdi Tayfur aşık oldum diyecek.

Aşk her zaman böyle güzel, neşeli bir şekilde başlar ama bazı zamanlarda da işte doğsun yüreğime aşkın güneşi, kalmadı gönlümün bitti neşesi diye bitebilir. Ferdi Tayfur, Allah'ım sen bilirsin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: ستاره.
1: Gökhan Güney'le Stil ile devam ediyoruz. Acıların kadını diyecek önce, ardından da gönül tanrısı diyecek. Sana söz veririm gönül tanrısı, bitsin artık yeter bu kalp ağrısı diyecek. Sizleri bu güzel Gökhan Güney'le Stil ile baş başa bırakıyorum.

0: Jesse Tallin.
1: Sinan Özen Resitali ile devam ediyoruz. Sanırım bayağı uzun zaman oldu Sinan Özen Resitali yapmayalı. Benim canım yandı diyecek Sinan Özen. Ardından da sana bir şey olmasın diyecek. Zaten sevmek de böyle. Hani karşınızdaki kişiye bir şey olsun istemezsiniz. Onu çok çok korumak istersiniz ama canınız yandığında da haykırabilirsiniz. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndeydik. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini en harika seslerinden dinliyoruz. Kaybolup gittin sen. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri Sinan Özen Resitali ile baş başa bırakıyorum. Canım yandı ve sana bir şey olmasın. Sizlerle radyolarınıza ses verecek. Müzik.